avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak silişini xalaydı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan karşılığımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Hayatlıq yolida talay uçur işler boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Ertigenlik Haberle programımızda anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 14. günü. Çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 9 ayının 5 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Yeni ideya yeni seferge yetekledi. Şallık 5 yıl sahipimizde Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış umumi keyfiyatka aylanıp kişilerini tesirlendirdi diyen mavzudaki akbarat mehsus makalesini anlatımız.
2: 5 yıldan bu yan Şinjan medeniyet sayahatçılıkının pesil karakterlik kem tüktükünü sicil toluqlap, yipek yolu medeniyeti baylıqını çoğunkur qezip, bütün rayon 4 pesil medeniyet sayahatçılıkının tereqiyat yeğen endiyesini berpa kıldı.
1: Ürümçi şehri sanayetini hesilip aşırış planını tiz yolu koyup, 2030 yılı barğında sanayet mesulat umumu kımmetini bir hesse aşırışını kolluğu keltirişine nişanladı.
2: Abdonim rayonidagi joylar üzüm harakçılığının tereqiyatını kollaydıgan yeti türlük siyaset tedbirini faol ameliyleştirip, üzüm arqı kesbinin süptünü östürüp,
1: ahallarının aram yelişi üçün şipan yasıdık. Maşinrui mındak dedi. Tikuduk canubi mahallemizde yenilikla bolup kalmay, yana moda amıl mı ba? Birinci tikuduk cungu uslubi. Cungu moda amili sınımı sarıya kırgende bu yerde birinci tikuduknun sanat eslimizini körgül buludu. Biz tarihki varislı kılıç bilen zamanıvi cungu moda amilini his kılıçını epçillik bilen cipsilaştırdık. Hazır bu yer şehirdeki Wanghong Daka cayığa ayılınıp 50 mingden artık sayahatçını kütüp aldık. Adette bu yer hem ahallarının faaliyet kıldığan orni. Maşinrui mındak dedi. 5 yıldan bu yan şehir yenilaş hizmetinin türküsüde mahallemiz katnışı turmuşu kolay. Sayahatçılarını suret küçüşüp Daka kılıçkı celip kıldığan universal koç rayonu aylandı. Kelgüsüde hizmettaşların bilen ama üçün emeli iş kılıp, kıyınçılık...
2: Ürümçi şehri sanatını əsilip aşırış planını tez yolu koyup, 2030 yılı barğanda. Ürümçi şehri sanatını əsilip aşırış planını tez yolu koyup, 2030 yılı barğanda şehrinin sanat məhsulat umumi kımmetini bir hessi aşırış. Kölemdün yokur sanatının bütün Şinjan sanayidiki nisbitini

0: Şincan'daki 45 aldıngı Katar'daki arakçılık karhanesi, memleketlik kent gizek, arak körgezmesi katnışıp, kımmeti 10 milyon yuandan aşılığan kilişim imzaladı. Şincan üzüm markı karhaneleri, türlük halkıra üzüm markı körgezmelerde yüzneçi türlük mukafatı erişip, təsiri küçü sıcıl açtı. Şincan TNSEY Arak Korku Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş müdiri Çin Li Zhong mündak dedi. Türlü körgezmelerde katnışımızdan çet el bazarlarına içimizde intayın zor yardımı oldu. Şincan yine üzüm markı içtiş çoğun rayonu amavi markı belgüsüne ilan kılıp, çoğun içtiş rayonu ideyasını Şincan'ın baylıkı birleştirip, kesbini ömek teşkilleri terakki kıldırışkı türtükü oldu. Yakında ayaklaşkan Şincan 2026 yıllık İpek Yolu Üzüm Marka Bayramı'da təminli zenciri kirgüzüş, bazarda setibili setiş emkarlıqı, aldınkı skilat kuruluşu qatarlıq, bütün kesip zenciri yadroluk sahasını kaplıqan 16 türde kilişim imzalandı. Şincan şehirdeki Jiu Sang Pentekniki təminli zenciri çeklik şirketinin baş direktörü Xie Chunfeng mündak dedi. Aldıngı skilatımız asaslıqı Pütkül Şincan rayonu ve Guangdong rayonu təsir körüstüdü. Şehir ahallarının Şincan'ın esil harqını teximi tez setbilişiğe şarait hazırlıduk.
1: Stansımız muhbiri Gaumanhui haber kılıdı. Şincan'daki poşta yollanmalarını yığış tarqtış yadroluk tüyünü bulgan Ürümçi poşta rayonu merkezde bu yılının aldıngı üç pəsilde bertaraf kılıngan poşta yollanması 94.290.900'ge yetti. Köp miktardaki pəsillik meyvile, kalı koy göşü qatarlıq Şincan'ın əla süpətlik alaydı məhsulatları bu yerli ayrıp bertaraf kılınıp, memleketin her qaysi caylarına əvətilmekte. Ürümçi poşta rayonu merkezinin ayrı sihda posluqla skanerlaş, ayrış, optimobilga kaçlaş tertibinin ötüp, memleketinin her qaysi caylarına əbətilidu. Ürümçi poşta rayonu merkezi işlep çıkırışını başkuruş tizgilleş bölümünün muavun direktori Yan Jianxin muhbirga aldınki üç pəsildə poşta rayonu merkezde bertaraf kılınğan poşta yollanmasının 94.290.000'dan eşip 1.955.800 xalta poşta yollanması toşulup, buldurki şu mezgildegiden 9.177% köpeye geldikini eytip mındaq dedi. Aldınki üç pəsildə bir tərəfdən Şincan'ın bağbancılık məhsullatlardan mol hosul ilinğaşqa yesiglik məhsullatlarını əbətiş ehtiyacı küçəydi. Yani bir tərəfdən elektronluq soğudu posulukları sıcıl köpəydi. Bunun üçün də xam yen məhsullatlarını tez sürətdə yen peti yetküzüş kəsbi çoğun yarqın noxtuğa ilandı. Köp miktardaki pəsillik meyvə, kalı qoy göşü qatarlıq əla süpətlik alaydı məhsullatlarını məmliketinin hər qaysi caylarına əvət vatımız. Ürümçi poşta rayonu merkezi bu yıl kirgenden buyan işlep çıkırışını təşkilleş, toşuş küçünü tənşep təksimleş, üsküllerini yürüştürüş, asıraşını bir tutaş planlap, köpkül tədbirini tən kolunib, poşta yollanmalarının obrut vaxt ünümüki kapalatlı kaldı. Ürümçi poşta rayonu merkezi işlep çıkırışını başkuruş tizgilleş bölümünün işlep çıkırışını uğurlaştırğıcısı Seytau mındaq dedi. Merkezimiz optimatlaşkan ayrış ahmı liniyesi tayınıp, meşgulat tertibini sicil əlalaştırıp, xadımlarının ismini uğurlaştırışını udulluq tənşep, köpkitim üzüldürmey meşgulat kılışını yolu koyduk. Tömür yol, taş yol, avyasiyetin ibaret köp şekillik ulanma transportunu təşkilleştini əlalaştırıp, kuruqluq qol liniyesinin transport iktidarını östürdük.
0: Stansımız haberi. Aptanım rayındaki cayla kalı koy, tövgi qatarlıq çarvılarının kıştın bir qatarı ötüşüge yeterlik yemxeşek tayyarlaş üçün çarvılarga kışlık yemxeşek tayyarlaş hizmetini əstahidil işledi. Çingil nayasının aral bazırda ot çöpni maşinada oruç hizmeti tertiflik işlenmekte. Çingil nahiyelik yezgiliki yezi idarısının muavın başlıqı Hu Kaiyun muhbirga bu yıl Çingil nahiyası da kışlık yemkaşak zapsının 402.000 tonluğu yetkerlikini eğitim ondak dedi. Bu yıl kış kiler yılı et yazda nahiyemizde 450.000 çarvı kıştın ötüdü. Hesaplaşımızca bunun cemi 346.000 tonlu yemkaşak yedidikken hazırgıç tayyarlanan yemkaşak bilen nahiyemizdeki çarvıların kıştın bir hatar ötüşünü kapaletlendirelimiz. Şiho şehri yemkaşak tayyarlaş hizmetini

0: 10 ayının axırda asasını tamamlap boludığallıqını mölçərdilədi. Şiho şəhəri ciddi işlərə taqabül turuş boyunca yem xəşək kapalıt sistemisini mükəmməlləşdiriş üçün Kurtu bazarı, Şıçav iyisi, Bəyyangu bazarı qatarlıq 5 çarvıçılıq rayonada ciddi işlərə taqabül turuş boyunca yem xəşək zapas noxtısı təsis qaldı. Bunun için de şehir derecelik ciddi işlerine takabül duruş boyunca yemxeşek ambardaki zapas yemxeşek 8 bin tonları yetti. Kelpin ayasının silos konuku uğruş hizmeti mokum ile geri sürülmekte. Uşaklaş, çıngdaş, saklaş, yeçtiş katarlık ölçemleşken tertiple arkalık silos konuku uzukluk kımeti mol yemxeşek kılıp şıkılınıp saklandı. Bunun bilen şu caydı ki, 60 bin tüyünün kıştın ötüşü için ozukluk terkibi yukarı silos yeterlik tayyarlandı. Kelpin nahiyesi Gezlik Bazarı'nın Gezlik kentindeki tüyücü Aliye Ahmet Mındak dedi. Silos bergenden bu yan tüyüler semirdi. Botolak mı timen çoğun bulubatıdı. Şincan bu yıl otlak bilen çarbı tenpunluğu tüzümünü kattık emeli eleştirip, kançılık çarbı bekılıvat kallıkını del inıklap, yemkeşek ihtiyacını hesaplap, zamanı yüleşkan o akıl yezigilik maşini püskünüllerini bir tutaş orullaştırdı. Teknikla o çöpni ilmi yığış, ölçemlik saklaşka bütün ceryandı yetekçilik kıldı. Cayla, əla süpetlik yemxeşek terikçilik gölümünü sıcılıkken eğitip, şahşumbu baylıqıdın paydılınıp, yemxeşekten paydılınış ünümünü yokur götürdü.
1: Stansımız xabri. Təklimakan kumluğunun qırbikideki Gümü nahiyesi, cigdi dərxi astığa qazır tavuzunu kırıştırıp teriş əndiyesinin paydılınıp, ekologiyini tüzəş bilən özgeçi terikçilikini çoğunqur yuğurup, ekologilik ünüm və ıqsadi ünümdə qoş paydı elişini şıqaşırdı. Gümün ahiyasının zangoy yesida kumluk gölmeken şorlışış eğir bulup kumboralı qabarayı köp görüldü. Bu cay şaraitı qarap iş görüp ormallıqda kırıştırıp teriştek strolog terikçilik endesisi üstüde izlenip cegde dərkının borandın mudab yelinip kumlu turaqlaştırıp su tıprağını ozuqlandırıştın ibaret ekologiya əvzelliği dayanıp ormallıqda kurğakçılıqqa şorgı çıdamlıq gazırı tavuzunu kırıştırıp teriş Egiz pəslikini maslaştırıp, toluq kaplap teriş şeklinde yeryüzüdeki su tıprağını ünümlük turaqlaştırıp, kumborallı qabarayının ziyindin saxlandı. Qumunahiyasıdaki yezilik texniki Ho Wen Fei, növbətdə Qumunahiyasıdə qazır tavuzu terilgü kölümünün 10 min modun eşip, yığılış xizmetinin asası cahitin axırlaş qallıqını tonuşturubundaq dedi. Cigdidarxi astığı qazır tavuzunu kırıştırıp teriş, Canobi Şincanın çöllük muayetliği intayın maskelidir. Bunun borandı mutab gelip kumunu turaqlaştırış, su deyip tuprağını saklaş ünümü görünerlik. Qazır tavuz yine yemeklik ve doğruluk cahitde yukarı aşırımı kımmet giyen. Cigli dərxi astığı qazır tavuzunu kırıştırıp teriğanda ekologiyini əsligi keltiriş, yezilik süptini östürüş, amanın kırmını köpəy etiştin ibarat köpqil ünümünü şıqa şırğılı buludu. Qazır tavuzu tərkibide toyunmıqan yağ kislatası, köpqil mikro ilmintlan mol. Qazır tavuzun şapıqını pütüllay yancıp etizgi qaytırganda tuprağının organik maddesini ünümlük yaxşılab, kumlaşkan şorluk yerini yaxşılab, cigdi dərxiğe yeterlik ozuqluq toluqlıqıdı. Bunun da yani qazır tavuzu pilekleri yeryüzünü toluq qaplab, sıcıl türdü kumunu turaqlaştırıp, çantozanı tizgilleşini şıqaşırğılı buludu. Gümün ahiyası strolog terikçiliğini kengaytişiplen bile uzak müddetlik mukim iş qorullaştırış ve abot pəsildi callıq işleş endiyesinin paylanıp amının mukim iş qorullışı kırmını mukim köpeytişini şıqaşırdı. Gümün ahiyası Zangoy yesi Yarboyi kentinin ahalisi İdris Baqi Ablaq mındaq dedi. İlgiri bu yer qaqaslıq bolğaşqa eşnimi terğılı bolmaydı. Yeqin ətratla pul tipip kırmımızını aşırış imkaniyetdegi egi bolduq. Osul alıdığan pəsildə texim yuqri kırm qılalaymız.
0: Stansımız qabri. Bu yıl Şincan, Cungnun şortan şal təcrübi qılış ülügi basitki otura eğir dərcedeki şorluq təcrübi yetizdi terliğan şal sorti. Şortan şal 11. numurunun mobiş usulü 868 bütün 187 kilogramı yetip, Canobi Şincan'daki otura eğir dərcedeki şorluq yerlerde şaldın yukarı usul eliş rekordu yartıldı. Təcrübi yetizdi.

0: Lee Chong Yi balılık çağlarda balıla paralış kesilik kırıptar bolgan edi. O kiyin kişini hayran kaldırdıgan iradis bilen medisina kespini ögünüp kespi vıraşlık salayı diye erişti. Bu yıl birinci ayda o Yaken Nahiyası Beşkent Bazırda şifahanı içip keç gündüz ticaret kılışına devamlaştırdı. Hem de meyiplerinin kesilini haksız gördü. Lee Chong Yi mındak dedi. Asaslıqı psikikimizdeki tosalğını yana alısakla, cismani cahitki tosalğı hiç kançı iş yemez. Puhtıqadan bilen arzu uyumuzu qarap tırsakla, kişilik hayat nişanımızını çokum əmelge aşır alayımız. Olta teşvik kılıp düşendirgüçünün təsirlik iş izleri ve səmimi sözleri nəx meydandaki tamaşıbıllarını təsirlendirdi. Tamaşıbın Hı Xiaoyan mındak dedi. Əzəldən vaz keçip bakmadım. Özümden tekimi vazgeçmedim. Bu kıl ruh beni ilhamlandırıp geldi. Bunun din kiyinki kısmet ve turmuşta kanda kıyınçılıkı yolu kıştın katli nazar, batırlık bilen algı ilgirleymen. Şincan'ın meyipler işlerdeki ilgari iş izleri boyunca seyyarı teşvik kılış düşündürüş faaliyetini Abdonum Rayonluk meyipler birleşmiş mesul bulup ötküzgen bulup bu da üç yıl kanat yaydırıldı. Abdonum Rayonluk Meyipler Birleşmesi Partiya Grupsının azası Muavin Kengeş Başlığı Çin Jin bu yıl teşvik kılış düşendiriş faaliyetinin Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir 35 nahiye şehir rayonunda ötküzüldüğünü tanıştırıp mındak dedi. Meyiplerinin ilgar işsizleri cümleden onlarının cephalık ösüp yetiliş musabisi ve takdirge baş egmeydiğen toxtumay özünü kudret taptırdığan bu hıl ruhini köpçülükki yetküzüşne. Şundakla teyhimi köp cemiyet küçünü mücessemlep meyipler işlerinin tarakiyatıga yanımı köngül bölüp dikkat kılışını ümit kılımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbri. 10-cu ayda Tianşan'ın canıb şimalıda güzel təbii mənziri şəkillənib, bir bayan sımında küz küllürdeki yarğın, güzel yögüm rəsim hasıl qılıb, cayı caylardaki sayahəçilərini bəs-bəs tikilib, güzel mənzirdin huzurluşqı cəlib qıldı.
0: Növbette Maral Bişnayas'taki Kızıldeniz Menziri rayonundaki toğraklıkla Menziri Tamaşası kılışının altın mezgeli girdi. Sayahatçılar toğraklıkta seyli sayahat kılıp altın küz şatlıkının kanıgıcı hazırlandı. Sayahatçı Nur Zıba Nur Mehmet güzel toğrak menzirisini görgeç Nurgun çıraylık suretlerini tartıp bek hoşal bolduğum dedi. Sanji şehirdeki Şincan Laulunghi Ekologiya Medeniyeti Seyli Sayahat rayonundaki 15 000 mu işkilemçi toğraklık yakından buyan yeşil libasını selip közünü kamaştırdığın altın renge kirip bir yıl içindeki en yakşı menziri tamaşası kılıç mezgeli yıkırdı. Her günü mıngdan artık sayahatçı dankını anlap bu yerge kilip altın renglik toğraklıkta seyli sayahat kılıp Kumluktaki toğraklarının heybetlik, güzel menzirisini yakın ağırlıktan his kaldı. Sıçöllük sayacı Tangbo mındak dedi. Laulunghi toğraklıkı kilip, toğrak yuprumaklarının közünü kamaştırdığın altın rengi kirgenlikini gördüm. Bu yerden menzirisi bek güzel hem naayt heybetlikken, köprak suretki tartıp, sancının güzellikinden tekmi köp kişini hem behrilendirmen. Kanas Menzir rayonu da 13 ayının 8-9 günleri bu yıl küz kirgendim buyan tuncu kitim kar yağdı. Lepildep yakkan karla altın renglik bir payan ormallıkka ösünü koşsa tağ orsini bulut ve tuman kaplap küz bilen kış yugurulgan körüp yetküsüz güzel menziri şekillendirdi. Guangdongluk sayacı Yözü Şin mındak dedi. Kanas menzir rayonu da kar oynap, yana altın renglik küz menzirisini görüp, özümle tolumu taylaylık his kıldım.
1: Stansımız muhbiri Gamın Huy haber kıladı. Ürümçi şehirlik bağçı kuruluşu tarakiyat merkezi berpa kılgan, Ürümçi bağçı akıl sepri bir punk şeklidiki akıl bağ seylisi Veyşin Epsi yıkında tordu yürüştürülüp, şehir ahalları ve sayahatçilerge yenice akıl bağ seylisi tesiratı beğişledi. Ürümçi bağçı akıl sepri Veyşin Epsi Лайо субста белес сетивилес.

0: Adım yetmezirsi, toğrudaki soğudu şehrisi, özgüç faaliyet, sayahat yetekçisi yetekleş, tür tonuşturuş, akıl toktalık odun ibaret yetti çoğun bölekine öz işçi kalgan. Bu yana Xonsan bağıtısı, su üstü bağıtısı, halık bağıtısı katarlık 11 bağıtçını kapladı. Şehir ahalıları ve sayahatçiler, əbcedeki akıl toktalığı bölgeden paylanıp, toktalığı meydanının orunu ve emeli vakitki boş orununu sürüştürerleydi. Yine sayahat yetekçisi yetekleş bölgeden paylanıp, bağcının tazılık öyü ve kırış çıkış yığızını tapalaydı. 10. ayının 13. günü korulluk sayahatçı Can Şuşu, Ürümçü şehri Xonsan bağıtçısı seyli kılvatkanda tuncuk ettim bu əbcinin işletkerlikini eğitip bundaq dedi. Bu əbcide boş toxtalığı orni ve tazılıq öyü izdeş, bela setibiliş qatarlıq işlerini becergeli, qayıs çaydı qandaq mənziri barlıqı, qayıs yolda qandaq mağındıqallıqını inik körgülü boladıkken, yetekleş bölgüdün paydalanıp mansa bəkli kolayken bu əbcide nait yaxşı paydalandım. Degilinişçe, şehir ahalıları ve sayahatçılar veyşin arkalık bu əbcini tepip işildeleydikken. Bunun da IPP'ni məxsus çüşürüş hacetsizken. Ürümçü şehirlik bağçı kuruluşu, tərəqiyyat mərkizi, Ürümçü bağçı akıl səbri əbcisinin ticaret məsuli Chao Zhengling mundaq dedi. Əbcideki sallıq məlumatı dayanıp, sayahatçılarının tarqılışı, toxtalğı əhvalını hər vaqt ilgiləb, şəhər ahalarının bağcığı beriş ehtiyacığı dəlcaydı hüküm qılıb, bağcı rayonunu yürüştürüş, asraş küçünü təqsimləşini əlalaşdırıb, rəqəmləşkən vasıta arqılıq bağcını inçikilləşdirib, başqırı səviyyəsini östürüb, şəhər ahalları və sayahatçılərə texim yaxşı mülazimət qılalayımız. Kelik kademde sayahatçilerinin fikir tekliflerini birleştirip, əbcinin mülazimet iktidarını sicil əlalaştırımız, mükemmelleştirimiz.
1: Emdi kısa haberle anlatımız. Bu yıl 1 aydın 9 aya geçen Torgat Portu arkalık çigradını kirgen çıkan yük avtomobili 217 min avtomobil kıtımı yetip, Boltur kuşu mezgildikidin 30%, toşulgan yük 2 milyon 106 min tonluğu yetip, 28% eşip, eşiş vaziyeti küşlük boldu.
0: Kumul şehrinin noktalık medeniyet, sayahat türü bulgan Koğun Medeniyet Almıştırış Merkezi yakında yeçildi. Körgezme sarayının kölümü 2900 kvadrat metre bulup, 7 baş demlik körgezme zali ve çökme sınaş rayonu tesis kılındı. Bu merkez, devlet derecelik muhim yez iglik medeniyet mirası, Koğun Östürüş ve Tartuk Koğun Medeniyeti sistemisindeki yadroluk körgezme kılış, varslı kılış süpsi.
1: Şincan'daki soğurtu bilen karallık mal birleştirilgen endizedeki Tunci Tuxum Kırım soğurtusu yakında Kaşgar vilayeti de emeliyleşti. Cungu Amallık Mal Mülük Soğurtusu Payçeklik Şirketi Şincan Şöbüsü Kaşgar Şehri Peyzivat Nahiyası Maralbeşi Nahiyası'daki 791.400 tuxum toxusunu 27.779.400 yuan xavip xatarı kapalıtı bilen təminləb Canobi Şincan'ın çarva öyü kuşları kəsbinin muqim sağlam tərəqiyyatını qoğdaş bilen billə Şincan'ın Tuxum türü kirim soğurtusu kapalıdıdiki boşluğunu doldurdu.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda Şincan Radio Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlıqçı bəduk.
3: Yukarı biz hem bana.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: şunun daraman taşqa aylam qanda olup ketti deydi ma mervayet.
1: Taşqa aylamğa qarapaqıl hazır e?
0: Ondan qashqa konu şehir nahiyesi zemin yesili yağmur baqqatıq yığıp hazır toxtu deydi. Laypatqa çünkü yollar quruluş qovatıda sürat onda ketip barmız diqqat qıp minla deydi jumu.
1: Qızıq işte. 22-nji başlanğıçtan aldıdan maşallah bek köpken deydi. Goli.
0: Qashqa gharbiyat gharbi diyar yolları qoşulmuştu maşallah köp qashqa yağmur yığıwatı da hazır deydi ma altekin. Tentarbiye mektubundan ihtipak yolu karak mağa yolun işte maşallah bek köp deydi yadıkar.
1: Oy ma o İlyar efendimin ki kızı bilen bile hazır mektek meyap tike radyo anavatımız 7 yaş kırdı kızım. Muşu radyoda uçur begen muş kızlar oksaj muş da uçur belse edep oylayım hemen muş ballağa oksaj. Lekin o azıra hıcılı oldu ki edep. Çocuğu nın bunu hey bu he İldane. İldan ha?
0: Hıcılonman ha?
1: Hıcılonman oy. De birini yötülüversiniz bu değil.
0: Deres kıras. Onun üstü gibi her bir körenmeyimiz biz siz ne? Yakısınız bu değil verir. Telefonda altınızı dadınızı bak yakılsız go.
1: Gakılı verin ha?
0: Bu mumlarınızı ve işinde aşında yakısınız bu değil.
1: Bu değil verir. Gakılı ha? Bir gakıp yorun ha bizge. Bir ha. Bir.
2: Sonuçlarını aldır bir kızı sıra peyda olup oturacağım. Sonu idarından aldır bir kızı sıra peyda olup diye otokulma yerde.
0: Şimdi düşün.
2: Bak böyle kızı sıra kullanılı kuşakta. Amal yok
1: ben de. Mi yaygı mı bu kızı çırak?
0: Diye işte ya şu gün aldık may kaçılaşı var mı şeydi ki? Çırak mı dedik ki Aynur Hanım mı şeye tosulup getirdik. Bugünkü bu çıraylık havada çok umur yapar. Küçük vaktimde bir şimdi dadam külüp durup müşeye kilin deyip edipimde bir etti. Bu hava nakşonu okşu hava tutu. Etti kendi de yağdıgan çırayı o ete. Deyip Muradil Canman da tehlil kıptı.
1: Bürmüş hava uçuluk uçuluk.
0: Külüp durup lıbıkınınızdan çimdam dediğiniz?
1: İş kılıp çok ran. Bek ondak mı yaşman ha? Baba içilik etse. Amını bulut hop yağmur yağ ketti. Oh, dep ondak yaşman ha ondak. Özü bildi iş kılıp. Bol oldu bugün bir gün hava uç olsun. Bugün bir gün. Şunda yaşa hava
0: uçuyor. Bugün de özü yaşan demek için misiniz? Hazırına özü yaşan dep.
1: Açtık şembe günü bu et şembe günü et diken açtık. Amını düşembe günü hop yeni işleyimiz dep hapılaydık Allah'a.
0: Öğren cümle gün o 3 haftanın 5 yıl yaşına dayı dep. Ertte 2 gün
1: demağın bilen
0: yeni. Vay vay düşembe yeni çıkmış. Yani aldıraşçılık başlandığın gibi 2 gün demağın bilen dep. Et oza hoşumaydıgan biraz.
1: Tekçi yolları ya. Kuarlı'nın ki tekçi yolları yollar avan diye uçur ne ayım gülü vatıp da.
0: Şugan bazarda maşın bazarı karab menişte herkes kızıl çıraklandı maşallah. İntayın küp diye uçurun çoğu. Musacan evet diye cuma. Olimpik sarıyı terepler yollar avan diye de. Kimcan doğru taksi.
1: Bu say ben. TV yen birinci.
0: TV yen deydi.
1: Birinci khanda üç rette maşın çıkken. Bir akşam saklap nöbetteki kemir cuma ma khanga üç ret. Hazır silen doyunu kürbatı mehtep. Enver cevap şuraya yollattı hem bakkot.
0: Enver efendim bir çoğun yük yaptı mı bile edem de o kandaka. Şimdi kadar bir iş mi? Şunu ola Lushenko açısı bilen Veytay yolu yaman tosul dedi gavuç yorunu Ömer Can eve tuttum. Ya da o mahsur yanın avazı var mı ne?
1: Ben yavatım ben. Ben yaşlı bir yeri vatım ben.
0: Hayır rahmet rahmet. Çımı tatlık rahmet ha.
1: Yalo yollur mu kimmiş? 65. oturunun ki karşı tarafı da maşallah köpken dedi gavuç yorunu. Yadı kara vatıptı o.
0: Mar Zongül bizim ettiğinde itizlik çıkıp alan paktı tergiliye bir gün havacan şunun da soğuk bir kıl telet sürün turdu edip. Hayatın yolluğunu dimep de hoş kaşka tarafı.
1: Kılınarak kin olacağım ama bak yürü at kalla.
0: Yocingeydi maşallah köp digen uçurunda Musa şok evet ipte hocam rahmetsizge biz. Sayyat ki barayıl digen to tiyin şu. Şata yüdeydi de. Siz kayyadın sayyat ki bağmak için mesela.
1: Örümçigi mi?
0: Kaşka edin mi? Nereden neyi sayyat ki bağmak için şimdi birini avarayla karapak aile bu Musa. Ben işte mangdım, Gausu bilen kitip var mı yollar, Raven neydi Gülnigar?
1: Beymindin mi şu? Ne mangı manga yolun işte maşallah köp tosluşu yok diye yapacağını alımca ne vettu?
0: Ayşe Gausu da kitip var konumuzum da depesin o zaman da Gülnigar. Hey Gülnigar.
1: Bir mi o cigeplen yollap da ama o anlıcımız. Külümsüren, çırayınız kündün künge yakşıp kalıdı. Maslışın, işleriniz kündün künge oğun tatıdı. Şüneyen, dostlarınız kündün künge köpüydü. Ken kosak bulun. Turmuşunuz kündün künge hoşal koranlık çiçeği toludu. Huzur ilin. Dünya tekim güzel göründü. Yol kuyun. Şıkarınız bargansır keniydü. Sa pul tepi oğandın ki inkişler kengi bu.
0: Pul tepi işini aldığında boğul bulamdı.
1: Bumaydı. Sa belik bazı bir geplet yok. Pul tepi oğandın ki inki maskeldiğin geplet o. Pul tepi oğandın burun ki ve pul tepi oğandın ki inki sözler de arı verin onu.
0: Pul tip boğandı ki muşu geplerini dağın dep ama yad bir umakna avaz var.

0: Ey, Subat.
1: Subat.
0: Rahmet, rahmet. Rahmet. May yedin bir olmakla.
2: Ey,
0: makul. Rahmet. Lautan'ın kızının avazı kemi. Rahmet, cümü. Hemen ağa.
1: Kaşka şehir gül bal koçisi tosulup gitti. Mau yağı kırdık Allah. Kırmaytır onla. Deydi
0: o. Ben koyuldum aşağılığa kepti gel uçurana. Ege evet. Ayrı durumda şerahtan kırış köyürü ki yollar avan. Rüşengül ustaz demas ya.
1: Guan,
0: niymiş konuda oldu mu? Ben işliyken tutsam.
1: Guan huy körüsünün say yolu uçup olan bayağı geldim yollar aman kereydi. Elican.
0: Şunu lan Perhat pırpır mı bakken ne? Uzak uçur beğenmeni alıp beni uçur durumda koymam sile. Kanda ahvalan lan ben ahir radyoya çıktım. Ben bana yakıştırı atam sile.
1: Yakışı pırpır.
0: Siz seyliyem pırpır kılıp sayıya tarapta mı? Ya ki kanda ki? Yakıştırı atam siz.
1: Beycan he ama Beycan sılu yollar avan deydi o. Hotende yol kavru ama kuruluş yolları da maşallacık. Lekin tosluş yok diye uçur nicat taksiye verdik.
0: Yakupcam anlavat men anlavatkan dostlarına mı bugün kişiler hayırlık bozsun iştiranlar yakışı olsun onda olsa de uçur yollaptı. Rahmet he. Sizin namışınlar olsun.
1: Kaydır olsun onda adısı.
3: Yakışıncılar yazıcılar diyelik ona hayırlık bozsun kaçkadın yol kavru ama uğur. Şimdi ifadın.
1: He.
3: Motelin kutuzurak için maşallah bekçiyer. Dostluşlar bu adı da şirakları andırıp imtihatımız.
0: Makul.
1: Oldu makul.
0: Gülnigar aç liyankhu gavusu oldu bana dikeceğim o liyankhu gavusu oldu. Miğip ben de işi var ki gün de işi gavusu öyle miğip.
1: Liyankhu gavusu oldu.
0: Etti kendime o bulcan yumurağın sakınmamızı da.
1: Dılkumar bağa okşumamdı kargan. Tünün gün çapçalığı bağmaya koymaptı da o.
0: İyi de kızıl yupurmaklık. Barmen de tünün gün bir gün cidel kan. Tuğakan da yaptı. Bir
1: biz tünün gün deydi. Çapçalık kızıl yupurmaklık bağmay. Köktala gül çeğertisi bağdık. Bek çıraylıkken. Silahımı kilip çögülep kesenler boğduk. Tünün gün teliğimizge çüştünkin aptap çıktı. Bugün gülcü etti de kendil aptap gülcü de bugün de. Şuna deydi o.
0: O gül çeğertisi rast çıraylık mı he?
1: Çıraylıkken.
0: Çıraylıkken iş kılıp. O güllerin arasındaki kepinekler düşüp size.
1: Aştaki.
0: Kepineklerde kaç yeşillikmanın güllerin arasında uçup yürüyen. Şunu kule dala tamakı yap dönü gün muradınla yitip kayıt kepsilerde. Boptu boptu yakışıptı. Kulcu da hava uçuk diyen uçurulma Sacide Hanım eve atıptı. Cuma rahmetsizge. Kulcu da bugün hava uçuk de makul. Sayıyla canıptın şimalığı tosluş pa deydi külgün çek gülmüyre. Şunu kule.
1: Ey ma yakı dek cuma.
0: Kanda değilsiz.
1: Ma ayet dedi ki yağmur arlaş kar ve yağmur yağdı ki. Ben şendim. Çünkü karan altaydı mı otur hal yağmur yağdı ki. Çöçektim o azrak yağmur yağdı ki. Bu kıttım ki bu yağmur karganda. Altay çöçek terepten kildi akşaydı o.
0: Uyadın kesti tosal usuzluk hep yığıp dedi.
1: Mayaktın kesti be yığıp.
3: Salim en bir taraf tıkılıp olandı diken dostunu dava. Zahirdeki sürü saplaş için zirgen yılıklar. Cermanı sağlığın ne? Cermanı törmey.
1: Şimdi bir taraf şartlık, bir taraf sıkılıp
0: oldu, cennette bir taraf anlattık. Onda kemez. Onda iş yok. Numur ne? Numur ne? Eslik geldik.
1: Bombaydı onu mu? Tat bulup, onun dikki eslik geldik.
0: Tat bulup, eslik geldik günü buldu. Aşını alıp kaldım ya.
1: He, aldı. Yok. Ay, birisi aşağıda kalayım kal sözler yapacağım. Bir taraf kınmayılam.
0: Okup okulam.
1: He, onda iş yok.
0: Okulun tölümeyilam.
1: Onda iş yok cuma, aldı bilen tölep. Ben numarını tatkızıp, onun iki numarını okup kaytırıp ekegeli oldu, altı numarı gıcı.
0: Kağılıkta. Kağılık ne yaptı?
1: Nankuallı yolda katlaş bir kadar köpteydi kağılıkın ki.
0: Ondan sağ yolu, hına yolu körükünü ütüp, kazıven körükke devamlı kaptama bulan köpteydi ama ne bir deslanı uçuri.
1: Abdurim ki.
4: Kalsın yolu, Fayyan'dan da yolu yazık, Ahmet'ten yolu yazık, Karapan'la yürüyüşte başını köpte tutuşu var, karşısı var.
1: Boldu.
0: Mavu, Meymin, Haşan, efendim deydi o. Maşinamdan yel bilsin çırak yiyini vaptı. Yelini tanısam bu çırak üç mü de. Bunu kanda haksan bulu deydi.
1: Yel bilsin çırak yiyini vaptı.
0: Ve
1: onda olsa aş sen zor çatak çıka akşaydı aş çakna küçü. Çakna işledi ki. Yelinin besimini ölçep verdiğin o signalını ama Abdumobil'nin kompüter sesimizin yollaydıgan bir senzor var. O şu onun kaçlık yörlüğü akşaydı. Hata hesaplaydıgan hesaplaş. Formulası hatalışıp kaldı mı ya? Aştaca?
0: Mavu, üç yıldız, onun ikin mavu İgiz başlılık ayaklarını isim koyan anlıkçımızın bir uçur yollaptı ki Daven Nellu'dan, Tüvenciyelu Egil'den niye Tiyanşan Çüfencü'nün aldığı, silahının idarını aldığı ki kızıl yeşil çırak sebeple

0: Şerbet tuzlu ketedeydi o.
1: Şu. Ma maşının ki soğut suyu ranlık çıkıyor ki kızıl yeşil degen de orlaştırıp işletsek bula bulmaydı cüm katli bulmaydı.
0: Onu orlaştırıp işletmenle de kendilerde şuna dedi
1: okuyun. Ya anon terkibi okşumaydı aç kızıl was kızıl ne yeşil was yeşil okuyun.
0: Şunda kılın.
1: Kanda ranlık was şunda ranlık okuyun.
0: Çanlı yönü aldı Seyma Çan yönelişiğe maşınlar cık degen uçur neye mergube eve tuttu cüm rahmetsizge.
1: Mergube?
0: Mergube dedim bunu.
2: Bakın seni doktor kazandır koşun iştapsınlar itayın köpüşür görüşün.
1: Makul.
0: Aa, yeni huvalin işi işleydiğen bir neper kinişkispa suvarkıya kalaydıgan bir neper adam lazım diye bana deydi. Suvarkı çubstamla bulsanla 181-99-73-49-85 müş numarıyla alakalışıp
1: alakalışanla buludu he. Çanlı yanınki aldı ya, Seyma Çan yolun işte maşallah selcik ki mergube he.
0: Taksi icar bir yerdiğen ya ki gündüzlük keçilik olmuş beydiydiğen ve ya ki tur taksi busumu buludu alakalışkan bulsanla ben bir taksiye deydiğen. Deydi maşallah Dihan. 130-799-74-586.
1: Ma o... Yuvanda kupuyu oldaysız kusuz Rusul Efendi.
0: Bir omdan ismal sütursun neymiş kısızını o Beylik Padişahı step özgertip koymuş?
1: Beylik Padişahı da... Beylikçi mi ya siz?
0: Beylik de aktam siz ya.
1: Hemen yuvanda özgertip koyduk.
0: Özgertip koyduk mu?
1: He özgertip koydum. Arzusu kenemez mi?
0: Ay Rusul Can
1: şuna ondan... Beylik buruş arzusu bak şey değil mi? Beylik bana padişahı olsam
0: da. Hem de kitlehenle gibi eves kılamdım da ki. Dinozlar da okyalılar da üzüp yüksem deydi lan.
1: Yuvanda siz kitlehen deysin. O mu Beylik'le bir durum ya?
0: Kanda o kuşunu bir durum ha?
1: Ya kuşu hemen sen benim tök... Kızlık mı su duvası lan Beylik'le oturuyor lan da?
0: Hem de o şunda olsun bu suda üzüp yügendikken onda boğandikken onun şu Beylik'le bir durum da bilmezem asas şeyettin.
1: Yuvan
0: diye çalışsın. Kitlani sütem ki hayvan da bülü dike onda bülsün içkilep bülgen çağda. Onda kım diye şuna oğlan diken.
1: İşte su doğası la.
0: Ha su doğan diken aşına deyimiz de.
1: Öps. Tanlandı. Kaşkar'dan bu şu 12. başlangıçtın ki aldın tosulup tosul diye de rencimanla dostlar hazır. Yan tarafdaki yol kuruluş kılı sebeple itik ballani şu yerde çürgülü bulmaydı. Mektep'tin ki aldını naayeti aldıdaki yol naayeti kıska 200 metre aralık çoğunlaşkan nurgun balla şu birli liniyeden kırdığan boğaçka atağınlağım amal yok ballani aşındak şundak toktup çemey uyardaki atağınlağımı atağınlağımı kandak
0: yolun oturu toktuğanmaydı deydi
1: şu aşta deydi
0: Say yönü canıp şimal yönü işte ben bu hınanlı köyürük geldim hakikaten maşallah köp azırak tosluş ba digen uçur ne İrfan evet bu kağılık ne hınanlıydı maşallah bir kadar köp deydi yön yön aynı şuna uçur bir yerip de
1: ma Halidem hanım uçur yollaptı ben pravağılı üç yıl oldu likim maşına gidip bakmağın hem de hedimekçiye şuna hazırmış maşınınki kendi geldik praktik ettikken çaplan an sizin köygendik sizin doğru düşündü praktik ettikken depço doğru düşündü. Bombu sen de katta saçılır mıyız? Yani çaplı mısınız mı birini mi demeydi o? Hem 3 yıllık şoförken siz demez mi? Lekin an çaplı varsınız. Başka şoförler yollardı köyden de hani sizin sel doğru düşündü. Yeni çıktı o de.
0: Ey Sacan gözlük durma deydi cümü. Ey kaysınlar digen bu gittin la. Dadam kılmış 12 bin bir yüz yürümüştü. Veycanı şüpinlerini ügünüple bir taraf kılı buldu. Depti ki işki veycanız bakken tok işki yüzüven. O işin ügünüp tükütü et. Deydi bombaydı dada desem nimdep hakının buludu sen bilmeydiken sen aşını o şünçilik işini uxmağan dep min tılla git bardı karanla.
1: Bombaydı dep dedik ko biz bombaydı dedik
0: ko. Kimiz aşı bir yıl dalaştık aşı meselini deydi.
1: He aşı bir duyundum aşı bir
0: kadın mı? Aşı bir saçına depti de dadanız işinipti de aşının tuluğla mı?
1: Ya bilgen ki tuluk bilvelip tuluk demey o.
0: Şuna oğlan sizin kıpbemi de mağmış işini de bilmeydiğen kıpbemi gen aşı katara çıkarıp etti deyli.
1: Şu. Sen bilmediken sen dört kapak koy işte başatılaydı.
0: Konda okuyan bu gittin sen. Konda doktorluk kıvatı sen kim tam üçüncülük işini bilmey. Dep sizin aşında dep gitti mi?
1: Deydi. Çoğunlaşçı deydi. Sağ yolu, canıp şimal yolun işte. Hına yolu körük geldi. Ya raspek dostluk etti. Azırak dostluk ipadı. Bulup mu şu? İzledi ki çoğundadaşlar çoğu. İşte Ali Mektep'te okuyan işte ballağın işte. Mestemişti.
0: Emmini bilir de boylayın ki.
1: O şu terektörünün ki mestemiş. O ara ketmelinin ki saplarını saplaş değmez. Aşkına kışlar gelin çağırdım ki. Mesela buraya ketmen topunu hata taşlap koysanız mı? Ali mektepte okumuş ince kişinin bu bilmiyor. O işte dedi kıran.
0: Oydu ya aşkına mı dedi bizimkiler yakın. Mesela okup okuplu bula işini mi kullanmaydı galiba. Bıptı öbür başta işleri var cümle.
1: He aşkına.
0: Pek umak.
1: Bırtal başlamını itemeydiğen basınız o. Zaten çoğu benim şu. Şunca ola o kara bir tal başlamda muhşap etmeyken de başta

0: Etrafıda uçurgan her kandak işi bilen sizinki bilim seviyenizde ölçeli verdi onu da.
1: Ölçeli
0: verdi. Aşına düşmüşsünüz da aşına kılamışsınız da. Bir etal koyunu onşap tutanmışsınız. Bir etal tokuğunu kovlap tutanmışsınız. Bir mekiyandan tukkan neyi tukum tukuvat kalıgını izlep tapanmışsınız. Vay bu tüzük okumaptı bu Ali Mektep'te el deydi sizde bunda.
1: Hazır açıyor sen putuma kırmadı da diyorsunuz bir de telefon oynayıp yapma da bazı eyipler koyuşturup var mısın?
0: Sen telefon oynayıp putuma kırmadı da yapma. Deydi.
1: Öyle televizyonlar buzulup kalsın ben şimdi sen telefon oynayıp buzulup kal deme televizyon deyişleri var.
0: Deydi.
1: Şimdi onlar yuvan deydi ras bilik doşuyum ben bilik taktım deydi cümü şu an.
0: He şu an buldu
1: ondan olsa. He ondan olsa yuvan bolayı veririm sen bilik doşuydu ben şişiniz olsun. Bilik doşuydu Allah'a cıkma değil mi? Kim battı? Abdurrahman Can mı? Abdül Kim Can'ın da birisi battı ya? Bilik doşuydu kan et deyken de.
0: Şu. Abdurrahman
1: Can. Abdurrahman Can.
0: Abdurrahman Can bilikçi.
1: Hazır şikayelen bu pislerde bilik doşuydu kan. Garip aylanma. Көшеден Нәнжан тарап карап маңган юлны иш Яшан суйда алып келген яда азрак бер вакыйга булды. Шу сәбәпте ма юл бек тосылып кетипти. Ә? Бек тосылып кетипти диде мәм теле әфәндем,
2: ә?
0: Мы айдын кечләрдә учыр яллап тике.
2: Кандай авалыңда ушынча адаш?
0: Яхшымсыз.
2: Өчен юкта яхшыма белән тудыңлыма?
1: Яхшымы?
2: Белән мен тонума байкыл айланмы кызыл чыра?
0: Ул җинә, ә?
2: Кенчен Кожедин чыккан вакытта машиналар хәлилек юк ма юлда, ә?
1: Ишендә
2: көе дигән башчы юк.
0: Makul buldu.
1: Hem sefer Bağlıolur'daki Turgun Kamu bana hazır. Kışıkçak almıştırış vakti geldi. King aydın başlar pek üçüne turup gitsinler. Şunu almıştırdık Allah en yaksa hazır almıştırınla. Deydu?
0: Depto.
1: Maşının otunu üçüretip kayıt otu aldırsa yel bismi üçüdü. Birisinden baksın bulmuşsa deydu. Yenli o bakçının aldığı koşulun işte yollar ravan diye uçurun alımcanın eve tuttu. Üsümlükler bakçının aldığı yollar koşulun yedir ravanken deydi Mahmut Can taksi.
0: Hazır o yel besimininki kıran bu mehsus yel tanıştığına yer verip tanıştığına bir kıptı. O yerde çokun başından otunu bir şirketim üçerdi. Lakin çatak aşağıya zor çatak
2: hakkında. Ben bayağım kavatiye dendim bana. İzleyen kel bayağım. Önüştüktar tuhaneli aşağı çıkıyor. Kırtırak gayete tosukça. O yerden için Beyden yoluyla yapıyorsan. Hatırlıkla yıllar hemen geldim
0: ha. Buldu. Şivay Khan, Karmay Garbi köçüsüdüm. Şu Nenzen taraf karap manganda Yaşan Suydağı kele digen vakti da bir kataş adı soptu. Şuna bu yerde sel eğir tosuş ba. O 360 gradus bir karap gitip de ve kavu kaptım abil katık sokulga akşaydı de.
1: Andan ma ümit var deydi ma Ürümçinin tokluk taksi lazım idi daba veydeydi kanka. Yardım kan bu sanlar tönögümü yollagan idim uçur kelgen bu da işlep atkan idim. Devamlı radyo anlaşık amalsız kaldım. Tokluk taksi bulsa icare bir işini halaydı Allah bu kasanlar 138 3 tane 9 87 610 hemmiş numar bilen bir ala kılışıp.
0: Bayam kılıkıma. Bayam kılıkıma o çakınınki yelbesimini çırak yeni val dediği anlaşmaz. Aşı kol arkalık tanışaydıgan bir yeri var, aşı navada aşı Honda markalık maşını okuyup kalsa dedi ama şu yel urpoğanınki yel besimininki çırağı yeni varsa aşı kol arkalık tanışaydıgan bir yeri var, şu yerden bir tanıştı etseniz adın çırağı üçüdü Honda maşınlarınki şunu kararak diye edip İlyar uçur yollaptı. Rahmet sizge. Nemir taraflarda maşınlar sel köpken he. Bir konup kısı var, şunu besip etsenler onçuludu edip bana mavo Dağı dağım uçur yollap da mı ne? Teyya yiçan. Meğer bir okey dediğim bir konu çıksa bak ya. İki sekund.
1: Aşını bir süresi.
0: Aşını bir iki sekund. Bir süresiniz onun iki on yıl de. Dep, mehsus aşağıya ekilip mi ne? Resim tatip. Evet siz rahmetçi mi?

0: Öksünü dep dur. Wow, jıklı markalan dep
1: O
0: dep.
1: biz muhma yükemiz iyi bunu. Kaç o dek geldi
0: Ay,
1: gene.
0: uxmaydığınızı pek tek etmeye mi dak? Siz
1: Kaç o dep
0: o
1: piyesiptik o sar.
0: kaşıyor neydi?
1: He?
0: Kaşıyor neydi?
1: Kaç o?
0: He?
1: Ve ben kaç o dep okuttum değil mi? Kaç o saat degen Kaç o dep okuttum o ne?
0: Aş saatinizin dadınız köz çok maşına değdi gayısı
1: Değil mi
0: acaba?
1: kaç o saat? Küçük olan oyuncu dek saat neydi? Bunda bir
0: Oğlum
1: kömür
0: bak
1: saat
0: oğlum bu
1: asmam
0: saat
1: se.
0: ne? Bunda bir altın bağlık. Bunda saatlerin asmam se. Asıl edep tadınız o yüzden bir saatleri uz takap koymuşsun siz gene.
1: 15 yıllık doktor durup kalan şimdi kadar kaç o saat sizi takap dedim.
0: Olanın saatini takap aldın mı dedim. Kışlık çakını şembi günü almıştırsam o vakit kar yığı gitem kanaklam eğer kar yığı kese.
1: Vay
0: Dep ma
1: vay.
0: Dilnur için de deydi cümle.
1: Dınlar unçu olan bek bu gitmedi o hatırca meydana bu. Yağmur Allah çıkar yağı üç bu
0: He
1: iyilep bu.
0: yollam yollam muzlap
1: Ya
0: bundan bu
1: onda deyilip
0: gitmez.
1: bundan bu gitmeyi ses.
0: Kondak
1: Soğumay varsa.
0: uçakçı ondan bu gitmeydi ensirme.
1: Şikin doktor hanlık aldı işten çüşte çıkılıp lıklama için de alım çavuşları yollap da.
0: Galibiyet yolu işkili yönüşte yollar avanken deydu. Kaşkaydın yol kavri şoför ustamla yolda aldırmayı mıyla hazır maşına yolunun yanında turgan. Edimizge su çaçırtı vetti. Tazlıkça edimizge deydu ruyalcı mı? Kaşkaydaki dostlar avaylap karap mıyla.
1: Sanfango otur yolları bek tosulup gitti ya diye uçurdu. Mahmut Can evet tuttu. Mahmut Can Rahmet. Hoten şehir şerki aylanma yolu kaçtı şehir sizinki aldık yollar avan diye uçurdu. Cüret efendim evet tuttu.
0: Böyle balı bayi deydi o uçurcan. Sebir kinişkisi bayiydi. İşki numara kaptı o. Kinişki yazgan tört numara katnaş kanunu kılap kılmış bayken bir taraf kınmaptı. Şofa Cenfer kılaydıysa o numarını bir taraf kıl deydiken. Onu bir taraf kılavetse kinişki bulmayı yok aydı o. Yıllık tekşürtü yıl ahırda işken. Yıllık tekşürtüşten ötkendin ki numara toluklanam da yok mu? Dep şey o.
1: Tosundu.
0: Arkandayla altı numaralı ilgili bir numara devriyle gidip fakat altı numaralı tolukluğul buldu demez mi? O tolukla buldu
1: He.
0: niye aldı da o bana?
1: Aşağı
0: Kışlık
1: okşaydı o.
0: boğa
1: O
0: okşaydı.
1: anın bir taraf kılıp onun ikinci tolukla demeyi dergez. Aşağı kep. Cerimansın tölü mü değil ya? O aylık tatkızgan numarın ki.
0: Cerimansın tölü müsün
1: Cerimansın tölü
0: mü?
1: müsün mü? Yeni açtın tolukla olamayıcı mı? Cerimansın
0: Söylesin.
1: tölü. Bak bak kıskırtıp mesela 15 numara olsun mu? Aldığın 9 numarın ikinci tatkızı. 9 numarının cerimasının hepsini tolu tapşırı bitip onun inkin adı birden 6 numarına kaytır pekeli oldu. Bunda. O cerimasını tölüme ettirip kaytır pekelemez. Yeni bulmaydı o.
0: Koşurcan doğru dedi. Samfango otur yol bek tosup gitti dedi ya uçuranı Mahmut Can eve atıp doğru mu?
1: On zaotunun aldığı ki yolladı maşallah sel köpke Yusuf Can uçuraya.
0: Mekitten Emercan deydi. Okşaşı gekıldığınız gibi uçuracağım bana. Akamdan balısın maşını para alımın da birinci tur bilen törtüncü turdun. İşki kıtımdın birip ütütken. Ben oy sen bu konuda okan neydi? Daha şöyle nezir yedim bir işki kıtımdın imtihan birimse aşına odum ütlenmedin mi sen? Dört mü sen? Daha şöyle konuda okan diysem. Oy ben daha şöyle ya maşınayı da şimdi ügenmişsem kuzuk mu bu dep bana aşında digen de dep.
1: Şu açtık diyorum ama bir hani kesip şuna olan kesip oğandın ki açtık yüz kestige yedin kesken bombusa. Kestige yedin kessek mi yine açtık dep sen daha şöyle kan daha okan değil mi dep açtık.
0: Şuna değdi bizim tamaklan ançı münçü bir mınığa rakı koysak mı şimdi değdi çoğunla. Şuncelik bir okuyu verilmiş tamaklım kullanmaydıgan bu pazar ondak mındak dep.
1: Daha ben şu Lantian Archie çoğunda hayanın ki aldı koşuyorsun işte yollar aman geri yapıcına alınca ne verdi?
0: Minru deydi ben hazır maşına çıksam da yol düşüm uçur beğenmem siz muhbir deyip beni şunda dep koyduğum bu kaldı deyip.
1: He.
0: Hemen aşına muhbiri deyip ihtiyarı muhbiri memuşlarını ki deyip.
1: Birime kandak deyip.
0: He
1: Sizin
0: kandak
1: birine
0: birime
1: deyip deyip.
0: Bir gündün başlayıp sizin aşına deyimiz için mi ihtiyarı muhbirimiz kıp koyduk onda az uçur birine.
1: Kaşkadın atışkı boğa yol bölge yeni muşa Kaşka ayırdırım taraf vahşi tosaldı. Maçılla bek köp. Yarım saat boldu 1 kilometre yolunu besip bulamadık. Muşundak mangıl tosak. Ürümçüge kaçan berip bulamayız. Hey ma seher de yol avımı de deyip Adılcan. Hele gıçı. Ne kapalı. İştik iştik mağa sile. Cuma.
0: Ma teselliler az kızıq.
1: Eçil duğa hele
0: gıçı. Ne kapalı amdık siz mağa kapalı sile deyip.
1: Kanda kaldı hop hop tutu gülüm müsan ya bunu.
0: Rasa. Hem işe de oturup işe deyimizken bir kısım ciddi işle alıp kalsa inkaz kılmışken katına saçtırgan. Bey tosulup ketken yollarda hem de şu. Aşına deyimizken ne? Başka bir gün kılıp olmayı ki. Luşan canı bir yolu yüşen taraf karap ötüdüğen kızıl çırak. Maşallah köptü gel uçurunu buğran taksiye eve atıp da rahmet he.
1: Hoten şehrininki koyulu yolur yollar aman ki ablet hoten taksiyene uçuruyor. Ne olur uçur olsun.
2: Harbi istemez bakmayı gördükten çıkıyor çıkış yolları maşallah çok yok gene.
0: Karakaş şık şık almıştırıp oldum. Hatırcam eydeyim ben yağmur yağamdı, müldür yağamdı. Karım yok şıkılıp ben almıştırıp oldum dedi karakaş. Tizken siz çubu bir işlağa he. Şunu lan ömçük tak tonlu yollar avan. Çireli. Sıla okumayı sıla ki aşınçilik markadan okumayı ubu da bizim dep gidip. Dep koyduk eğim şimdi. 20 yıl kakşıgan bunun

0: Bununga maşınını min koyğa aldım dep.
1: Maşınım min koyğa aldım mı dep.
0: O saatni nimiş ki min koyğa aldısan dep tılak etken min dadam deydi. Şu qaş o saatni nimiş ki min koyğa aldısan depçi.
1: Hazır qarsaq mavo. Bir 90 koy jariman ekan qı bu.
0: Bu endoşun çudo.
1: Şinşi. Aşı yol belge sızığı karma ya ben vay bu on tarafki burulduğa yedin sol tarafki burulup sızığı oy.
0: Yadlar yolun desep ötkün şu mu aldın?
1: Ya beni ma karmaşını karan ha ma ama. Ma on tarafki burulmuş ki beni ma. Sol taraf.
0: He oy.
1: On tarafki burulduğa yedin sol tarafki buruldu kendisiz.
0: He
1: he. Cariman'ın tek 90 köy de bunda kop koyup da bamısa he.
0: He.
1: Dikkat kıpmayan bu yüzünüzden neymiş kıkınınız mı okumadınız mı Rukiye?
0: Ne oldu? Yol oğan diken bansam, kızıkkına dep. Ben o aslında yol diken dikkat kıp karap mağam mısam onu boptuğu dep. Oylatı siz akıcan, ne yapıya? Ne yeri hata dep.
1: Ben oturduk siz udulmağdığa yoldun on tarafı gelip siz. On tarafı gelip yerden sol tarafı gelip siz. Bu siz bu... Sizden davhanınız çatak çıktı mı? Kalladaki davhan... Bu...
0: Kallığınızdaki davhan dep, kallığınızın
1: çatak çıkmıyor. Bütün bu şu katlaş kanununu hılap kılmıştan emiz şundak yakıram. Ama o, on tarafı burulduğun, sızıkın sol tarafı burulduğun dep görüp kalam dokaram. Sol dağa girdik yani. Udulgu mağdığa yerine on dağa girdik yani. Muştak.
0: Oturduk yolu kirip hep onun üstüne yerine sol dağa girip.
1: Bana muş 3-4 katlaş kanununu hılap kılmıştan emmisi. Aştak okşaş katlaş
0: kanunu. Bu çırakla minili tatamdı deydi. Min tunu vap tıkargandı bu iş. Minil tatı vatıdı bula.
1: Oğun mansam mı tatkan? Udul mansam mı tatkan? Hem de kanak miyip etsem buldu dep. Rukiye siz mi o?
0: Uçağım değil mi? Dep muştap hapı o kit var sizde Rukiye. Lekin he. Ay bu mısın özünüz kayılgı o işlağa.
1: Şu.
0: O şuna deydi oğun mansam mı tatkan? Udul mansam mı tatkan? Solgu mansam mı tatkan? Bu da işinim kımsam mı tatı vaptı deydi o? Ya işinim kımdığınız kıpsız o ne?
1: Kıpsız o ne? Оңға келді ғайдың солға келіп сәйес аштық. Шимали вокзал 3-4 yolları yollar аван кәнді ғапчын мәмә тұрсын әбәтіп тұғы.
0: Үрімчі күйдің yokur сүрәтлік таш жолы шаңшаға көрікінің асады машылла көп тұстыш па деген ұчырын соғыққан әбәтіп тұғы. Чынған жайуенің алды yollar аван дейді. Мингжу, рәхмәт.
1: Анды ене, еңілсақ, Абдетчан сіздің пұшырыңыз тапшырып алдық.
0: Аэродром yolu машылла бәк көп, Нэнданың алдыдыки чырақ. Нэнданың алдыны 20 сәт болды, аэродром yolu өтіп боламыдық дейді Тұрсынжан. Tursuncan tor taksi şuna dedi.
1: Abdurrahim ki amca.
2: Ya da da orada yol kayıyor ya. Kimkin yolu? Ahmet Can yolu kızım. Karbaydan da yolu karap bağlıyım. Yolda arışık sıra bana.
1: Muhakkul buldu.
0: Rukiye kaylemez. Egildiğe yemez tusu.
1: Egildiğe ya o musul iş kılıp on trep egildiğe yedin. Siz solgulamayam siz emez mi ha? Bu mapta o mangınınız. Ocağayıp mağdık ya sizcim olu ki ney. Маңған ма рәсімді қарап тұрып сіздің қанда айдайдығыңыз не? Ғылпал, ғылпал көз алдымыздың кеваты да азыр. Йоллады ұштырап тұрдыған ашопырланың бір сізген сізді әсті. Ма машинланың ке тосылы сәбәбі аэродромға қайрылдыған тәрәпті ке оттыр yolда қызыл чырақның ке башылымыда тұрған машиндің бірсе бұзылып қапты. Бір yolны пүтілілейлі егерлеп тұрып қапты. Шының білен, о машинның кейіндікі машинлар қысылып кіріп боламай, yolның тосылышыны 10 kilometreden aşırı bitipti. Ben mi hem de öttüm. Şoför dostlarım şu A3'ninki işçiki mangan ottura işki yolununki sol tarafını besip mansa yakışı ötkülü oldu ki dedi mi? Sol tarafını besip mansa.
0: Yamalık da onu da şimaldın canopka üstte ravan asla aptomobillah köptü yavuş oranı şireli evet. Hocuma rahmetsiz gel. Sağ yolu kualin görüntünün kazıven kek yolu uçuktaydı.
1: Anlatımızın gibi kızık dedi mi? Nazriye kitapta tehtir tutup oku aldım ya abala dedi mi kız onu?
0: Rukiye'nin şunda dedi mi?
1: Он командыға еді, солға, солға командыға еді, он командыға
0: еді. Ілгі белгілеріне, бұл тәтір тұтып.
3: Рухия біздің жасауып келсін, біз сұлықлап тәрбиелеп, мәдениет шопыр қылып тәрбиелеп шығайлайық.
0: Бұл шеге әпілеріңіз, Рухияның шуханчілік ачығын кәлтір отыды білеміз ле?
1: Рухияны қойды ішлеп шығырмыз деген әлі кетті.
0: Әстілін қойыл емес, ұшыр жаму қалыңызның дауқаңыз яқшы емескен деп бір ачығын кәлтті әді. Әмді бір аңлан кітабын тәтір тұтып алды десіңлі, бір аңлан ұқығын таз етерлік ұмапты дейсіңлі. Рухияның толы қапқы маңлан жұмай шықылып. Өз көңілі дүшіндіңдің яқшы маңдым дәуасса Рухия.
1: Бұл іштіпақ өлесілерінің идарыны алдық елін тосылмайдыған қылып боламдығанды деп. Бұл мұ қалам екен.
0: Әмде болмамды ке. Мектеп бәк чықшы үші елді.
1: Uzundun bir tostlu vatı demesin bu yol.
0: Onu üstü demin iş gündürüm tostuldu.
1: Yaxşı.
4: Birinci günü toğulğan kimi, tınlamağın toğulğan kimi naxşı etkilerim lan. Keyfiyatın sınma yaxşı.
0: Hee, Reşide toğulğan günü uz mu?
1: Et bir an.
0: Ama onun yaş toğulğan günü uz, anç hoş olmaydıqan başkalası şundan hoş alı. Yaxşı yok dekırgan hoş alıq işla, yaxşı tebrikler, cihuğan okşaydı. Yaxşı laba okşaydı. Aldığımızda. Toğulğan günü uz, mübarek olsun.
1: Beşleriniz oğuşluk olsa, ballarınız mektep, vali mekteplik obda öttü ya, sen yaxşı okusun. Aşına oldu,
0: doğru. Muaşınız ölsün.
1: Can şöcünle hep okusun taza.
0: Haa, aşında hop kessün ha. Gençü, tekim çıraylı hop gittin, tekim yaşırıp gittin.
1: Heee, hizmetiniz utuluk olup, naayeti, rahat, hoşalık oran bir işler. Ha, boldu ya, üçüncülük olsanız boldu, adam digem üçüncülük yazısı boldu.
0: Vay, muşlan iki, biz digenden ama bir olsun mu kıl, yaxşı hop etkin o, biz beş çıktı evet tuk dahi.
1: Şu.
0: Şundağımdan. Ha, mübarek olsun, bugün yakışı ütküzün hemse. Cuma?
1: Vay bunu çok karanla. Şarıktın şapı verip, garip kocum kılıç değmez de peslim akşamıyor. Onga gülgen solga gülüş diyendir, çok bunda. Kaşkar ay... Hey, siz düşünemeyiz.
0: Hey, şunu ulan ma bir anlık uçumuz neydi o? Buğday köylü gibi bir hiri dayı kaptı. Çıkıcı saklayman deydi aşı buğday köylü. Oylanıp, oynayıp kap buğday saklayman. Kanalını kançık doğrulap anlayman ben programını hazır.
1: Tor radyosu doğrulap alırsınız, o buğdu hali yırakmayadın Ürümçü'nge 174 kütü doğrulursanız çıkmaz mı ki? Tor radyosunu alan ha? Kaşka ayırdırım yolları tosulup gitti diye uçurum, benim teliye verdik de o. Kaşka taksiye uçurunuz.
3: Kaşka'dan artışının adliyada yolda kuruluş kuruluş sebeplik. Yan yansanın ikirip ayırlık nasip olduğu koşunu yolda taktikken.
0: Şunu lan uşurka yaz vakti maşınını kışlık çak bilen haydisa maşınığa təsiri bulamdu yakmı dep abdum içi
1: buldu maşını yığırlap getirdi maşını yığırlap getirdi maşın ço yer bilen kışlık çakınki yer bilen ma o tigiş yüzsel kan anı qamallaş küçsel yokri hele xuddi tüz yolda qattıq yolda yügegen bilen sel yumuşak toplan yolda putumuz pettip bunda etizliğinden içi yügegen oxşaşlam iş oldu uça. Yani kamallaş küçü yukarı oldu, şu an sel abdumobil küçüp gitti de andın o kışlık çakınınki yaz vakti itilip gitiş kalıp sel yukarı sel yumuşak laylengen o soğuk kımaslaşkan bilen ama ısık kımaslaşan baydı anı ufır şeye naayet yazıp gitti de anda oldu
5: o ana pişti, uçlu çekker, uçlu neke kulak altına, kulak altına
1: ay işte babaydı ay
0: öyle gülen
5: ben demin istiyorum, işleyiptim neke ben bir kapat yeni kulak altına Aşkın kulağı tarafı yollar ama.
0: Öyleyken kim iş kapırattınız bu bugün acaba kulağı kapısı?
1: Ya bop da.
0: Şimdi ola Esa Can köz doktoru deydi o Rukiye gibi bir közeynek peyli kıp yerliğen iş mi o ya? Şimdi bir oyluş baksın deydi. Cuma Rukiye.
1: Mal bizden doktor kanı kesin de başta deydi.
0: Ne? Özünüz bilgini hiç kim gepini alman, özünüz bilgini hiç meni verin, iştim bulmaydı da bir şeyin 80-04-69 onda digil olmaydı, onda öz bilgini hiç mağı yiyemez pek mağı dike.
3: Rukiye kız hazır hapı oldu mal atı da, külü atı da, o kız oğlu hazır ama şimdi tırıp. Hoş dakika
1: o? Hoş dakika o, dep dakika.
5: Ben de şu beyaz o yol yolda şahı be kagim. Ulan başımın söz çakıl çıkıyor gülak mı ben size eyde vurdum.
0: Bu da değil ben Reşiden açık geldi cümü.
1: Bal yok be demedi.
3: Hayır Rukiye, kızdır maktap kaldınız değil mi bu kriziyeti çektim radyoyu da.
0: Deydi?
1: Kızlık noktop kaldığına yazı okuya deydi. Demirsin şu. İşki közü sel, ondan emez sen de.
0: Guanyuan yolu koşlanıyordu yollar avan. Guanyuan yolu gaz kanında gaz bir vatıda uçur et aptı mı bulla yok diyen uçur ne? Meyir diyen şeyen şan eve atıp da cuma.
1: Obdan tutunuzla ama yakşı mı? Yakşı. Maşinini bir kettim cerimane koygan. Orundun yetkimise yine cerimane koydu. Mesela ço 24 saat vakit verdi sizge. Mesela bir yerde kalayım kaptım o bul toktattın eyes. Ya iş güzellik kalayım kaptım o bul toktattın ne çapıldı ak. O da ehetsi 24 saat ötkenlik için yeni aşağı tutsam hidratmay. Onun üstü yeni bir ne? Yeni 24 saatin ki yeni bir ne? Madak. Çapılsı oldu. 24 saat kıçacı mı?
0: Ha?
1: 24 saat ötkendikin çaplaydı. 24 saat içinde yeni
0: oxşaş. Çaplamaydı o. Çaplaydı.
1: Çaplaydı o.
0: Getdim çaplap olgandikin ikinci getdim dep atqanda
1: şurda. Ya ikinci getdim şu. 24 saat kiçe ötkep ek ketiş kerek o. 24 saat ütk etkendik ki yeni deniz çıkası çıkıyor.
0: Doğru, çıkıdı yana.
1: Ya hazır bir şey, bir hafta toktuk koysam bir yege. Yettin çaplı vitamdo demek istedim de. Vitido. Çaplı vitido.
0: Vitido, ha. Şunu

0: onda deyim Rəşidəni açıq gildi deyib, Rəşidə deyən kim o, aşında yamanma deyib. Bu yıl doğulan gün təbrik edib o Rəşidənin ağzını anlayan mı nə?
1: 474, rəhmət siləklərinlağa, şimdə xoş buldum. 22 məs ayal şoturlar da fıtır olsunlar. Mini ayal şoturlar var. Əkislərin kılıçma yaydaydıqan, aşırı qaydaydıqan.
0: Ana. Açık kilim diye, açık kildo dedim mi? Açık kildim şimdi.
2: Kilde.
3: Açık. Sağrı, şu kayyonu, karbayla mı yolunsun?
2: Olcudan.
3: Olcudan
2: yol açar ya. Ben yeni odun başına ağıntım, beni mübarekle boysanla buptuken, Molli girin aptolurdum mübarekle sanla mı buldu, hep yüzüp can. O yeni ağam olsun, zeydan bir mezgil. Bir almıştırıgı dek vakit olsun.
0: Pul hacılayıp bir mucu yeni maşını apsız, tekhi.
2: Biz yeni maşını alamayıp atkallığa bir eylem bu kapatma. Siz de pulunuz yıkken, yeni maşını ne kutsuz.
0: Yeni maşını aldığınız onun hoşallığı bir, dene biz
2: onun yeni hoşallık.
0: Yeni bir hoşallık oldu ya, bir hoşallık yitti de hazır sizge.
2: Tekşi bolsun, bir işler mi bunda?
0: Kendin, o bak hoşallık bu kez sanızım için.
2: Öyle mi?
0: Zavmaydı. Kıbıl kılamayız, azim kıpılamayız.
2: Şundak meydep git barısın, yollarda adam çandırıp dikin çoğun gözümüz sığdırıp yamatımız cümle sülani.
0: Şu
2: Her üstü maşallah. O çok kısıt digenin, her bu aparatı var işte maşallah digenin. Ojna kılıp.
0: Biz aş maşallah neydi mi gen bulsak sülani, maşallahların bunca yola katlık iş bağlanıp çıkmaydı ayağıdı.
2: Şu an.
0: Şu an sülani biz gerek maçı sallaha olurdu. Maşallah
2: çıksız digenin ona ibettikliğe orunduklarının safa dek. Dekmudok, dek gep kısandı gip onunla alaydı ketiği. Madak kılıyordu sen, makul. Kocayın de, ojnak ki.
0: Onun üstü Yusufcan bütün tölep aldı tıkı.
2: Tıkı.
0: Zavut'un amıdım ben, ikinci kolu aldım de.
2: İkinci kolu aldınız mı ışkı lep?
0: Maşın yığına bakmakın iken bizge. Sapsızga ne? Bolduk o.
2: Kızlık mı?
0: Hoşallık ki şu ikinci kolu ilan mı, yığın ilan mı, kandahal ilan o maşını aldı digen gep o. Şuna yakışıydı. İşko ve uçacak.
2: Şundan. Şu he. Yani şu Abdumabul Kulubu paliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzda teceydiğen molli gırın aptalları katlaşkan.
0: Doğru.
2: İsiltemizde siz bir de bir ha aptal.
0: İsiltemde izleş paliyetimizde hem demiş şu. Akmer vayet un yok gürüş açık suların işilti mihmallarına ait kızgın kütü atkan mihmallar maşkansı. Hem mihmallar maşkansını ki yekendi ki ornumu hazır resmi nimbuldi ya.
2: Nimbuldi.
0: İşte ticaret kırıştı. Onun başka mı şu adılda sana uduluğu içilgan şiyu dodoşa ya şiyu dodoşa mı bir şay yap gelinler lazdi yap gelinler bilik yap gelinler hogo yap gelinler da bir içimliklerin içip da bir mund içip paralı içip gelinler. Andan pesil şirketinin yeniden bazağı sağan pesil ram içimliği mu en esil temizleş paletimiz katlaştı. Pesil ram içimliği içip olgandaki ağızlık içkilik kodunu savma akılışını unutup kalmalı. Pesil içimliğinin benim şundak içip olgandaki de çok mu ağızlık içkilik kodunu savma akılışını
2: Unut kamalar.
0: Unut kamalar.
2: Cuma hemse.
0: Unut kamalar biz dedik.
2: Kudret.
3: Sonlarını aldırga atıyorum yolda kaptırıyım ya. Burası yetiyorsun lan lan lan lan. Şimdi bir namlata yolda ütepsiz. Bak git onlarını alıp ütepsiz. Ben var yolda.
2: Biz yuvatı koyamsız hem de onu. Ütep kesin.
0: Kulap gelip uykusu kalmayı bana. Yani biz gidiyorum hep koyduk yine. Şuna mı?
2: Vay besim kımman ha. Aldırman ha. Boldu. Aldırsanız beni barısınız.
0: Ver bir ki çıktınız hem de. Boldu hem de.
2: Siz bir azra keçip qalğan bir işlər bir qanda bu getməydi də ha o.
0: Ruhi hakikaten
2: emessiz.
0: Talat igiskə deydi. Nədir? Aşınçı ola heydəpmi vəqə çıxamay bir faqat aşınçılıq edigan bolsa ruhiya bir talat igiskə deydi mən nədir?
2: Şu. Şiyi dodoşa şunda oxşaydı gəcimə tünügün berib yeb geldim mən. Rəhmət sizə deyib ma təqdir
0: etdim mən. Şunu kapatlan ağanlıqca nazır köp durmanda bir qanda fikir bolsun, qanda bir tələb fikirlər bolsun, ha bir deyib qoyğunlar yaxşı. Tiyanşan qonyarın aldığı yollar avan kan digə uçurna olma səvətib tu. Mən taqa soğat ip baxmadım. Bir qitdimmi, bir qitdimmi ip baxmadım deyir Gülmirə. Gülmirə taqa soğat bəmi doqma?
2: Berimiz bir günə Gülmirəyə mə. Başda qıldı. Bir gün birəylə. Osman çapçal Osman ka
3: Osmanlılar Özengül yaksınlar. Ben işkikimle yüzbaza. Baza kıyırıp kaptı kendine bugün. Allah kaptı ne? Her gün kapı makinemiz yok.
2: Bob dey. Bob dakika bir ay gün.
3: Gördüğünüz gibi bakarak mandır. İllere için çörüfe. Tamam. Onun ötü kendi makinesi. Kumuşer, köftel almanlığından bir taraf. 6 milyarlık yolu var.
2: He.
3: Şu yol maçın başı. Bir de kaptı. Maçın bir kamar havalı.
0: Hey makul buldu. Kıyımcandaydı, benim ayağımı tokmayı arılaş doğru taksiye aydaydı. Tüdüğün gün çüşten maşınağını tokubamı diysem, okumayı mı? Mayığı dessem.

0: Ýa-da goýdy da hele uzun bopdy, tok tügeýdigan. Qandaq bolsa meýit tügeldigini üýtüp bolanmydym ha, aşne dedi aýan. Qandaq bolsa tok tügep, qandaq bolsa meýit tügeldigini üýtüp bolanmydym, tor taksi aýdy dedi, tokma arlaşçy.
1: Tek tor taksi säýdeydi öteki.
0: Ha.
1: Tor taksi säýdeýän bir aýal çopur, qandaq kysyň maşynasynyň meýi qandaq tügeldigini, qandaq tokunyň qandaq kaç persent kalgandygyny ukmaýdy.
0: Aý bu kıyımcamy bir üýtüp goýmamdygyny täpsili ýagşy üýtüp goýmap, üýtüp goýanmapdy hazyrgyça.
1: Hoý, onu üýtüp goýmasam ögünüş
0: kerekdi. Şişlik bir mana bir oddiy bir usullar bilen üýtüp goýsaň zamamdy. Siz mi?
1: Bu kızık kina bu.
0: Okuyadım yani bir sabah kem yani.
1: O çok gün hey.
2: Şömür yakışma o şükür yakışma karik her radyonuza kesip bana katına bir gene.
1: Hiç kısı yok.
2: O çöpürme kemsek. Ulan ama yakışma. Okşuna iki adam diyen ki. Ya bizce yemek yakışıraydı bu da.
1: Bol versek mi diyeyim kıldı.
0: Yöcünge yollar havalı şüptü diye uçurunu ozayıl uşan. Evet ducumu rahmet sizge. O Reşide Hanım, Roslu canlı gencim o, deyimiz mi ayolla demek, bir kısım kişiler, bir kısım ayolla, bunda deysek uğdak, deyip mi, olmaz, şimdi deyip duğu. Uzun bulup diken, bunda kıyını buklap bakmakla, deyip, uklap keçikti mi işe?
1: İçtim bambaydı ya, bir ay kıyını buklulsan, içtim bambaydı ya.
0: Kamil deyip,
1: kesme. Karlı kaç yolları yollar avan ki.
0: Çen Tancan yolu yollar avan. Şireli, işinizle kılın he? O deyken gibi karan he, Şireli'nin ki.
1: Birdim dem de.
0: He?
1: Çentancan sizin işinizi kılan dedi. Çentancan yolları yollar avanken.
0: Şunu ama Rukiye anla itipti ki. Köğünlüm yerim benim yılkı. Külüp düşmey. Mende nimi çare edigen nakşını koyup besenle olam dedi ki. Köğünlüm yerim benim iş kılıp.
1: Aşırlık kardeş kanını kılıp kılmışlarına şöyle resim gittat.
0: İş kıpmen kaylemez hiç kaysak değil.
1: Çıkagan müzik aşı. Hiç
0: kaysak kaylemez mendeydi o. A pekat kaylomusunuz aşu
1: ey muş sol trap
0: çıkansa bir pakam sizge
1: sol trap ki egilse dige yoldun aşu en on trap ki yoldun he sol trap ki ey on trap ki egilse dige yolda emmiş he en o en on trap ki yoldun en sol trap ki egilkesiniz mi aşu nungum kaylemez mi siz
0: kaylemez ki kaylemez katı kaylom yaptı
1: bu ah
0: ben bunun dike muşuna eydeydi kallan rukiye de keydim gine eydeydi kan boğamsın cümur rukiye
1: Hotende hava naite uçuk. Poyz tanıstın Aktaş'a, Karapman'a yol. Ravanke, de Abdülkhil Nufçur yol yaptı.
0: Rinat Can. Rahmet.
2: Riyasat Can, senin bunu sorayım. Sen bir tek şikayetin çeşitli. Büyük bakan yeri uçak. Ulaş ben bunu ya. Hakikat ya. Ulaş emek.
1: Deşlet yakılmış.
0: Bunu da mı çok yakılmış? Erketlik yakılmış da o vakit.
1: Şu, ondak. Yağırlayın ba, buptuma uçurcan. Nimdiyen gep o.
0: He?
1: Gepin düşen mi dükçü mü biz? Anda yol vas efendim, yol vas.
2: Biriz gepi tutuyoruz, Kozudun yolu kavri. Ama Dünya yolunda her kaç olur, ravan, ravan çıkmarımız.
1: Buldu.
2: Kozudun hava rayına yaksı. Uçuk.
1: Uçuk hava.
2: Aptaplar çıkardı, etkilerini.
0: Yöcünge yollar avallaş dedi ya uçurun diye Bekir efendim evet tuttu. Cuma 6. kilo nimdeydi o. Muşu aşkan açıdıgan dek çınık açıdıgan ip koyup deme. Ama yuvağın istakalları mer yanza. 10 tal çıkmaydı. Birisi 6 taldın, birisi 8 taldın. Çoğun tazlaşka başlayman. Kazandın tek yuvağalarım kançılık tamak etip getkedim. Nimi de gence kazanı? Muşu öydükiler yok ak demin taşlı yitim hemen. Çoğun tazlaşka taşlap kaç kuşulurum ne hemen taşlap. Anan digin yen yığıdın ilip muş kanma dedi. Muş ne kılım hemen. Ya pulun gözü gibi şimdi aklım zıksan cimen değil.
1: Öyle yol için bayvağ olu koymaydıgan bir kısım ayarlar var. Aslan gitmiş şu.
0: Pem yok deyimiz, pem yok.
1: Şu, bir süm şu.
2: Sicil olmak söylemeseydi bu. Eğer ben katla saksıla maaştan bir sıklık kalsam hiç gitmez ravanızı.
0: Sen o kadar tarafla yolla ravan kendi uçurdun Abdü Efendim evet tutucu
1: Şıkılıp. Yöcünge yollar yollar ravan deydi o.
0: Asqarjan deydi, o qaysı günü, maş nömer köçüdə azraq vaqt turub qalıb, uçur kəlgən aman mangandım. Yana çəriman çıxıb qapdı. Şunda bolsa toğrumu deyib. Amma bəzi bir yol yığızırda, alay qatdıq başqurdan yol yığızırda, şu şındaq bolub qaldı deyə. Çəriman üçün uçur kəlgən aman.
1: Muşu Mahmudjan deydi, muşu Ürümçiyə çıxıb maşına deyəndim mən deydi. Bu qatnaş qanunu bək rayiq mağdı ki Ürümçidikilə. Lakin şu laba çəp qoydu ki nə? Deyib. Ya uçuyorlar emez ki o. Lavabanı bekçi çanmaydı ki.
0: Bəlkə çalmaydı ucumuz.
1: Sizgə bəlkə çəyib gətkək, siz bəlkə anvayıq qağa oxşumam siz.
0: Sizgə çəlib qoyğa oxşayın.
1: Siz elə qay yolunu oxumağan dikən, sizin tuyuqsızmış, on tərəb gəkili qamışsın. Ya bom, sağmı qeyib, aldı dişqanda maşın olmuşsun, mağmay turvağan, mında əqvalla alıp qeyib qalsa, çəyib qoyğa oxşaydı. Bomısı, ürümçüdü dəxi.
0: Onda signal çal. Bək ciddi aydaydı hem de yalık yolla tosluk i̇şte, maşın köpü ulaş bək ittik aydaydı. Tez yürüşüdü çakkan, bək çakkan. Tez yürüşüdü.
1: Çok. Olduraş, olduraş bak kıl aydaydı o.
0: Şunu hem de aşında bir kançısı sel signal durup koyga
1: aksaydı. Sel yalık siz yurtdaki de kimde aldırmay, yoğun arlıklan saklap. Mesela yoğun arlıklan saklap. Sizden aldığınız bir sıkır verip. Manda kısa aslının kendiniz gelip çıdap duramaydı. Ma işte işte manga bozu ağa kısılık kır olamaydı.
0: Anne bak yol verip.
1: Pap pap pap pap. Deyip manda dep koydu.
0: Bir maşına o yol verin, iki yol verin, üç dörtü yol verir vatsanız mı? Bazı daşına kendikle uyt uyt. Dep çöğüm.
1: Ya bu oldu ma kendiniz bizim ma birisi gibi vatsanız bu oldu. Ay aktan birisi, may aktan birisi manga mez. Dep şunu manda.
0: Varis doktoru dedi ki 10 günün aldı da maşını köyü verip dikeye bir tört test dükkanıga. Şu an bir er kişi bir maşının ip bu. Өйгі маңғанда дүканчының машинаны қанда қозғытуды деп сұғырған дей, шу вақыт әйран қалдым, кішілерім шүп қағды, әйран қалдым деп шында дей.
1: Азырқа бұрын қап, тұма бұлан әйдеп көнгелі оса қыран, бәзді қотуа ерін тапанмайдыған, оталдырдыға ерін тапанмайдыған, ады бір қысым саптықты қап тұма бұлла оқып қаса, я көмісі арлаш энергелі қап тұма бұлла оса, ішқіліп, дейдіге яғы беріп, оталдырмайла дейгі бесілмайын тәпкісіні басыл маңыдыкен қо, өткенді бір машины мәмі әйдемай қалдым. Ya bu otal durduğa yer ne de desem vay yüz otaldı sen may aşu kolturumuzunu koyu tep. Turumuz desep diğer selip kolturumuzunu koyu tep mayda tepkisini basanlı mağdu diye. Başka okşaş ki
0: şu. Hayran kamısınız mı buldu diye gepte?
1: Hayran kama onu normal iş ko.
0: Siz mi? Kuzuktan başta.
1: Mesela bu şu aşk kuşun tolgap turup otalıp kotkusilip bundak günü kagalla olsa. Hazırma zamanı yürek maşallahını kuzuktan maykılış normal iş o.
0: Rozali deydi, benim ayalımı maşından gezdi gəp gəsəm ay deydi, bir de gözün köymüdüm o, desəm, mən neyim bilmə onu? Deydi, ma qaz tırılıksı, ma o çıraq üssə, ma çıraq üssə, ay qaz tügəp mağdu. Deyib, ne çıxıdım dedim bu musa, şu alə deydi, bir de çıxıb qar yoxcu mu?
1: Onu öğütəməyisiz, bək ilk könsünüz mən boldu, pat pat, dikkat qıb durun əmdi. Doğda, deyib, çö? Deyib, özünüz dikkat qımız, özgətimə deyib, ilk özgətənməyi, İçinizden sıkıp onda avar olup yiyemem. Özge miydi ola?
2: Sıkkın şoförleri gelip, o size taşı kutlarsa, beş yemin verirken size kutlayıp, limonda çok yoruyup uğratmanız gelirse, limon size sırtını işecek, beşten de verirken size belki. Bu, ne yapıyordu bu?
1: Bek işte kedeydiken size, kolcunun taksileri de başta demde. Onda az içtik edeydi kalkışa isli.
2: Başka gep yok, yolu gelip aldı bakar tosun tüz tüz mamulan ki laba baktan geçti o çocuğum diginimiz doğru.
0: Şahın yöven tarafından kilip yeni silip atkan şişağına aldı ki tötkoç kızıl çırakta kuduğuna az yerilip gitip de dikkat kılanla. Külüp düşmeyi mende ne çare bu çavsuğunun tatkan resmi de deydi o.
1: He aşağı aşağı.
2: Ya kalın beni ben diken şoförlama sensin maşına izi takıl dırdı sıra koydu bu çocuğuma.
0: Aşağıda
2: Sapağının yukarı çıkıp çıktan teknikini aydınlıkta Zülhüydün artısı, Keşofan'ı çoğuntura Yapımız yakmayla kuyduğun Yapımız avaya kaydımız olsuz Solda 10 kaygınlıkan, 10 gün sol kaygınlıkan Şurası normal et onlar
1: Abdülkerim efendim
2: Yol kavrisi bir de aşı yoldur, gene o bizim o yoldur Aptın bulu, sel köprüsü, çok roşan gülüsü
1: Makul,
0: makul buldu, rahmet.
2: Abiden aldım ama bu şurcamı şu Beycan yolu dike, yürek, minik, kan, tumur, kesinlikle doktor hansı bir şey aldım. Yollar alan gibi.
0: Kaşkaya'da tuğru taksi icar verdiğin şirket bu sebeple sana bu dükkan kaç şirketin yakışı dedi. Kaşkaya'daki tuğru taksi icar verdiğin yakışı deyip karakan şirketlerinin numarı bu sebeple evet be sana. Ama Peri Hanım'a bir evet bir eyle. İliştim burun sorap, okup, ammam da düşünüp o maşını ya o belse yumsa onu da verip yuvalıdığın. Deyip ma varız doktorcu şunu da deyipti.
1: Vay eliştim burun onda amaydı azım da körüp lan çoğun bazı pulcu kademden bak muş boldu ki deplam açıyan duruşunu alıp alıp alıp ya muş boldu ki deplam aldı.
0: Onda tötes dükkünü mü tötes dükkünü ayaktı mayak onda ayınıp yümeydi olay kırdı oludu hep mağdı.
1: Başta alacak emes mi?
0: Başta alabı emes mi?
1: Ağat üstü yamgur bekçüp getici mi? Yokur saati yoldu mu? Körüş ağırlığı bekçüp elep get ağat üstü yamgur mu?
3: Çinşalşin yol çöçöleğ.
1: Yağmur bir hirket dedi atışta.
0: Yağmur hirketse maşında ne kılam siz?
1: Ya aa avaz onda hıp gitti korsam. O atışta yığıptı da vatı mı?
0: Yığıptı mı atış kaşkan?
1: Şunu bak meydan kanmaydıken siz cuma. Siz bir cihana işler bak dikkat kanmaydıken siz cuma.
0: Ya men

0: Жаһанның ишләре айран калмай ма? Ә бу ат туш Кашкар ямгыр ягып аткан нечә көн, нечә вакыт булды го, нечә вакыт булды го, мәхәл ягып атты ямгыр. Уныңга айран кал дәмсез ә мен нимиш айран калым ә инде ямгыр кар айран калым ә мен инде. Мен яшәп аткан яр шәһәрдә яшәп аткан хәл узак еллар булган туса.
1: Сез рухиядан сәл яхшы эш
0: кылып. Вой бер аңлыгычбыз. Алдымда карап турсам бер шопыр аш рухиядагы маң дип майзык бурылды, аял майзык бурылды дип.
1: Эш кылып.
0: Bizning uydim ruqiyadan birisi bor. Qalay maqam meg'ib yildi 2000 qo'ydak jarimani ishlab qo'ydi. Xaqni so'qib qo'ysam erim bilan ko'rish deb nomerini berib ketib qoldi. Yig'i mashina apagan chaqda may tugab to'xtab qolsa buzilib qoldi deb tashlab qo'yib, men berib so'rab opirib mayqacha deb berdim deydi Gulnozdi baba.
1: Azroq elanglaylar.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
3: Tengüştün kattı mı kapat? Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün kattı mı kapat? Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mas kademde sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
4: Mihmanhanı'da signal kişilik. Ama ucurda signal yok buladığan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keypiyatıga təsir körsüdüdü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işləsiniz, optik kabel her bir iğiz uyga bivasta ulap berildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandaq yerdə yuqur sürətlik, ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işlətkən yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezdin Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirim.
5: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsirki Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysunıp 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırki otır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələysiz. Həm adam intildigan Esil Oltıraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991 556-4-9 Şincan Yöxal Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anlavatkınınla 174 Katına Sanat Radyosu'nun
0: Etkilelik yollarımızda bir Semra programımız ya
1: Kadirlik Anlıçlar programımız davamlaştıratımız dövende yetküz Amerikan uçurlarla şu uçurlarını yetküzeyle
0: Biz yetküz yüteyle ya Şincan'daki en çoğun küllük işli güçlüle bazırı boğan Ürümçi şehri İpek yolu küllük işli güçlüle Midon küllük işli güçlüle bazırı 10. ayının ahire işgü kürüştürüldü Bu bazar mevkani Ürümçi kartıp etrafı təsir körüstüp Rayon halkıgan emgek mülazimetin ravan tutaştırıp Şincan boyucu ölçemleşken universal küllük işgü oruluşturuş mülazimet tügünü berpa kılıdı ha
1: Sancı'daki bu menzil rayonu 10. ayının 13. gününden başlayıp takaldı. Kış pesilde karı, yağmur, yağış, temperatura tövən buluş, muz tutuş katarlıq avarayı sebebiden sayahatçilerin sayahat bihaterliki ve menzil rayonundaki medeniyet yadigarlıkları baylıqının bihaterliki kapalatlı kılış için Kanca, Şiminza, Kıyataş resimleri menzil rayonunu takaş tutuşunu ilan kıldı. Kanca, Şeminza, Kıyataş resimleri menzil rayonu 2026 yılı 10. ayının 13. gününden başlayıp resmi takılıp sırtkı HVTH ve sayahatçilerin kütüveliş hizmeti vaktinçi toktuldu. Menzil rayonu takılgan mezgilde menzil rayonu yepyeni halette başkuruşunu yolu koyup varlık sayahatçilerin menzil rayonuna kirip sayahat kılışını çekildi. Menzil rayonunun ticaretini esli keltiriş vakti keler yili havarayı ehvalı asasen ayrım bekitildi.
0: 10. ayının 13 günü Şincan Katnaş Kespi Teknik Daşiyosu Toluk Kürüs Mağarıp Şöyeni Vivis Kesip kuruldu. Bu Şincan'daki Kespi Mektepla kurgan Tuncu Toluk Kürüs Mağarıp Şöyeni. Bu Şöyen mevkani Şincan'ın Katnaş Kespi'nin terakiyat ihtiyacı koyup Kespi Toluk Kürüs'a maskele dağın adım terbiyeli sistemisine kayıt kurdu.
1: Maliye Ministerliği baş idarısından ibaret iki tarmak 2027 yılı 4. ayının 1. gününden başlayıp yeni energilik avtomobillerinin koşulma kımmet beci eksportta baş kaytırış nisbitini 13%'ten 9%'ke tövəltidigallığını elan kıldı.
0: Şunu ola ma o vişin salonumuz mu birkaç anlıq uçurumuzun uçuruları çıkmayı kaptı ma tusnem mu? Anlıq uçurumuz mu uçuru bir
1: Hopla.
0: İki program başında bir iki uçuru verip dikensiz ma uçurunuz çıkmaptı.
1: Şunu kapama.
0: Şunu ola sel açıq ke
1: kağın. Anlayın da olsa açıq ke kağın basın o vazını bir.
0: He? Allah bakımız mı?
1: Bektullah ketmeken de.
6: Yoksunuzlar yaz etken, evet yoksunuzlar. Baktı tepe talan şu burada faydalı karşımında.
0: Ama.
1: Yoksunuzlar
6: yaz.

0: Hapuma.
1: yani şu aslında hayırlı olsun tekrar yolu çevre.
0: Ha.
1: Kaçta Aygır'ın taraf taraf bana gelmişken ben kaçan kuduğu taraftan Aygır'ın kaçta şimali yapış son sunanı sona açıyormuşta atlaşa bek sosu çıktı.
0: Ha.
1: Çoğu burada sana imkan
0: Ha.
1: olsa başlıyormuşlar internet maaşı sorayla.
0: Şu muşunu deptik he, muşunu
1: Vaktı
0: çıkmaya
1: da
0: kaptı.
1: uçur köpü kaç biz aç bir baştan koyumuz şu bir yeğenayımız bir baştan koyumuz 5-6 minut ötkendikken a kendi uçurlan tolu kuyup alamasak mı yeni yeğenimizsak yeğen kege uçurlar konrap kalırken açta yeğenlap durup koygan
0: Son
1: ken
0: doğru düşündün he?
1: şu açta bu kalırken
0: Ma
1: hep
0: romantikten bir omak müşkü bayken tok sayıya çıkmak çıkken bula. Şuna ola man bakıdığan bir adam boğan bus bir yüket tok deydu. He? 152, 92, 46, 53, 44 deydu.
1: şundan baktın la bu müşkini öy öy besi hep çıkarıp Musacan.
2: Eskiden şeytanı aldım da şimdi fırtına aldırıp yerlere var. Mekinsel aldım.
1: İttifak yolu yemiş o dava yolu kesişken tört köçüden silahının
0: Ya da
1: idari
0: yok.
1: tarafı karap mangan çağda tostluş bek yeğirci mi hazır mı içil mi de sebebi neçi vaktin yak yandırmadan mı
0: Çontiyen'den
1: çont
0: oldu
1: yandan
0: ki
1: aldı
0: kızıl
1: dedi
0: çırak.
1: ki kızıl çırağını yandırıp koyup diken
0: Oldu
1: şuna bulan
0: biz
1: eyyy.
0: inkas kapakaylı kani. Çil mu bir inkasını yollaptıken yollaptıken siz piyadeler yol çırkı çoğun yolunun çırkıdı. Boldur yeni valıdı da bu yol bölekni
1: Kaysi bile.
0: bir.
1: Oy. Direktörden bir süt gettim ama yine aldım.
0: Piyadelerin çırkı bilen doğru kemiği kaptı.
1: Kaysi bilek bilek indirseniz biz anı bir
0: İnkas
1: inkas
0: kıpsak
1: koysak olup
0: buğdayıkçı
1: de.
0: mı o kadar hopunda temaslıp kalan he?
1: Ne geldiğini bilemeye kaldık de. Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşı alımız. Hazır ıstımalçılar pul kəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdan, setib alğandan kiyin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdan ənsiraydı. Bulup mu ail elektrik üskünü setib alğanda dikkat kılmısıla pulu ısırap ıblı qanmay, könlü bir yaran bolulu. Bugün ıstımalçılarının endişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldi. Programımızga 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanasından bu xalçamlı faaliyetinin təfsili məzmununu tonuşturup bir işe təklif kıldık. Yaxşımsız.
0: Riyasetçi yaxşımsız, köpçilik yaxşımsızlar. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçiliknin istimal cahatki endisini düşünüme. Bazı kişiler su tazlıqış setivilişini uylusu mu, məsulatdan yaxşı çıxmay kılışıdın, yarımısa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, oran tışkı pul xajlaştın. Setiv alğandın kiyin mülazimət kılıdığan adam bulmasıqdın ənsiraydım. Biz bugün köpçilikke itibarlıq paliyet deyip geldik.
1: Bek yaxşı oldu. Kerimse bu paliyetini köpçilikke bir tonuşturup veremsiz.
0: Paliyetimiz nait adli o çıkışkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mesulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilede razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken dep karsınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekidudu. Toxtamgı xilaplı kılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk menfaatınız kapal etkiyge.
1: Hakikate istimalçılarının oranı durup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa pulunu kandak şekilde töleydi.
0: Haksız sınav işiltip razı bolsanız pulunu iyiğe 199 yuandın 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Faaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay tazlanğan su içsiz. Manı bu oğaklan istimal, hatırcam istimal.
1: İstimalçılar manı muşunda faaliyetke ihtiyaclıq bu xalçam. Bugün telefon kıkan ağlanışlarına kandak soğuttunuz mu?
0: Bugün kızıqlı niye telefon numarını telefon kılıp zagaz kılgallığa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısık su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp gitmeydi. Törtüncüden markalık yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adi. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge apırıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız buludu.
1: Markalık soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıken bu usul onlarını maktaş karzı ediyken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarı soğatlardan sırt iki türlük məxsus itibarından bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüç özgü almıştırış için pul

0: ishlamaysiz. Sitib olgandan keyingi andishingiz tel-tukes tugaydi. Ikkinchidan, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadrolik uskunalarining supitiga 5 yil kapolatlik qilamiz. Sitishdan keyingi mulozima to'liq kapolatga ega. Har qanday masalaga yo'liqsangiz, xodimlarimiz darhol berib hal qilib sizni xotirjam qiladi. Qiziq liniya telefon nomeri 4006001929. 4006001929.
1: Bugün faaliyetinin mezmununa köpçülükke yeni bir kıtım deyip bireye. Ya. Üyünüzde apırıp haksız oran tüp verdi. 30 gün haksız sınav şiltisiz. Sınav şiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsunuz buludu. Razı bolmuşsunuz şerhsiz kaytırı buludu. Bugün telefon kıllarına 4 kıl soğat verildi. Aldın telefon kıllan 30 kıridar yukarı soğatladın sırt süzgüç üzükini 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazılığışının süpütüge 3 yıl, yadroluk sükünlerinin süpütüge 5 yıl kapalı kılış soğusundan behraman buludu. Dostlar, bundaq faaliyet hakikaten azı çıraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul kaçlaştın, setiştin kiyinki mulazimetin ensirmeysiz. Derhal kızlık liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılıp itibarlı faaliyetlerden behraman bulun.
0: Mesulatımızın süpüte setişten kiyinki mulazimeti itibarlı faaliyet kapalı etkiye haksız sınav şiltisiz, malını şersiz kaytıralaysız, haksız oran tüp yerimiz, özellikle haksız almıştırıp yerimiz, istimalçılığa hatırcam bulsanlar buludu. Bugünkü bu faaliyetin ötküzüşteki məqsəd istimalçılığını hatırcam kılış, süpətlik su tazılığış işiltiş imkaniyeti iyi kılış. Paydını istimalçılığa ötünüp verip köpçülükünü mənpətke ve kapaletke ilgi kılış. Meyli məhsulatımız, soğutumuz, ya ki setişliğin kinki mulazımıtımız bulsun, həmmisi de her bir istimalçılığını razı kılımız hem xatırcam kılımız.
1: Bu xalçamın etkallarını anlap xatırcam bulduğunlar o deyimin. Pürsə saxlap durmaydı, san çeklik. 30 kişilik san bir dəmde tuşuk yetişi mümkün.
0: Paletimiz naid adli o çıkaşkara. Birinciden öyünüzü apırıp həqsiz oran tüp yerimiz. 30 gün həqsiz sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç qandaq haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzü apırıp həqsiz oran tüp yerdi. 30 gün həqsiz sınav işiltip, məhsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı qandaq? Sizden digininiz hesab. İkinciden, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı digəndək haqla ilinmaydı, bir pun xəcləməksiz. İstimal hukuk mənpəyatınız kapal etkiyə.
1: Hakikaten istimalçılarının oranı durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
0: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 aydıp töləb bolsanız boludu. Resmiyyətdəki ösüm haqqı ilinmaydı. Paliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun haqqı yok. Bıraqlı neçimin yuan xəcləməksiz. Köp pul xərcləməyə tazalanğan su içsiz. Manı bu oaqların istimal, xatircəm istimal.
1: İstimalçılar manı muşunda paliyet ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayıcılığa qandaq soğutunuz ba?
0: Bugün kızıq liniya telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toykuluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurut kusu soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp getmeydi. Төртіншіден, маркылық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақлап пүшірілдіған тамақның әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Қызық лінге телефон номері 4006001929. 4006001929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әқсіз орын тұп еріміз. Бүтін жәрияндың хатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркылық соғатланы бердіген сілі, бүтін жәриян ашқар екен, бұл ұсылыңларының мақташқа әрзейді екен. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarıqı soğutlardan sırt 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan keyinki endişiniz tel-tükes tügeydi. İkinciden su tazılığışının süpitiga 3 yıl, yadroluk uskunalarının süpitiga 5 yıl kapalatlık kılımız. Setişten keyinki mulazimet toluq kapalatki ige. Her qanda meselege yoluqsanız, xadimlerimiz derhal berip, hal kılıp sizin xatırcam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
1: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğat berilmeydi. Bundaq itibar faaliyetlerimi yok. Su tazgıçını hatırcam işletip, soğukatka erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal kızıqlı niyet telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29 telefon kılın. Hancı baldır telefon kısınız.

0: şunçı baldır işletelaysız. Soğukattın şunçı baldır behraman bulalaysız. İşkilenmem. İşkilensiniz fırsat ütüp gitidir. Yeni bir katım teklif koyay. Bugünkü faaliyetimizdeki mekste istimalçılarını hatırcam kılız. Haksız snap işiltisiz. Yarımısa mal kaytursunuz buludu. Pul ne aygı bölüp teleysiz. Süpet kapı altı ba. Soğukat bir yıldı. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba. Seçiştin kiyinki mulazmet kapaletkeyge. Hatırcam situasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysız. Fəqat bir qancılsan qaldı. Teke telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, qızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929 gı telefon kılın. Fırsat qanimət.
1: Şundaq, sağlamlıq nəhayət mühim. Bu itibar fəaliyyətini ötküzvətmən. Dərhal 400-600-1929, 400-600-1929 gı telefon kılıp, fəaliyyətki qatnışın.
0: Bu xalcamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rin tutib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sir, suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroli uskunalarning supitiga 5 yil kapolat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahraman bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
2: Bir qeriş yarmı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısırke otdırhal egiz qəbətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş könlünüzdə kirək iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çeki Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setüleş cemetnin şerbi. Bir xeriş yer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pəvkulada 5. evlat öyle bə. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçki icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejab qo'shiq mayda
2: ishlaydi.
3: Ha, chiqing, chiqing, chiqing.
4: Ha, chiqing, ha, taksi.
3: Chiqing, o'tir, chiqing, o'tir.
5: Ha, qizlar, soat qancha bo'ldi?
6: Ha, usta, radioni qatnasan, radiodan to'g'irlangan?
7: Yo, yo, bo'ldi, chiqing, qo'rqmang, soat.
8: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
9: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
8: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
10: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yig'in paranglarni anglaganlar bormi?
8: Safaringizda biz sirdosh.
10: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
11: Safaringizda biz sirdosh.
8: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
12: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
8: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunu dike balam işiltik o. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğinimiz mengülük trik ve tırt.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səbrinizdə biz sırdaş proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqın.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, proqram məzmurlarımızdan aval qədəkli yaxdırıb alışınlarını çin dilimizdən ümit qılımız, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən dostlar bu əbdə içi də Abdunum rayonumuzda işki qəddim havarayı özgürüş cəryanı körüldüqallıqı toğrısıdiki uçurni deyiqtınlağı sonumuz andın Künyü şəhirdin Qarqaşnan hizigici bolğan taş yolda rəsmi qatnaş başlandıyı qatarlı uçurlanın təpsilatı deyiqtınladı boludu.
0: Radio sayeti sayıpımızda Qumul Şərqi Tiyanşandiki Badaşı Mənzara rayoni digən məzmun deyiqtınlardı boldu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqa çiyana davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilən qatnaşıcanlarını təklif qılımızə Vision Spumzon numarı XG1074FM, XG1074FM. Yaşarı, onda bolsa programımızda aldı bilən hazırqa ən yeni yol əhvallardan dostlağa bir uçur bir bitəmdik.
0: Boldu da. Hazırdan özlədə qarsaqmışı Çanfango Beylo. Yaşan otur yoldun Çentangcan yolu gıcı boğan yolda hazır. Lık kıdı maşinke.
1: Onun başka yana Huanghe yolu muşu. Cungi doktorhanı etrafıdaki yol bileklerdim o maşilla. Bek göp yürüş asta. Andan etrafıdaki küçük kocaladım o maşilla biraz göp yürüş asta. Üçüncü körük bilen muşu Huanghe yolu arlıqıdaki bölek çiteyli onun. Koş yönlüşte maşilla biraz göp yürüş asta.
0: Hazırdan özde karsam edem şu iştipak yolda tosuşpaken ben bir nesini baykıdım ötüge idarlık yavad kaşıcı. Şu iştipak yolu yani şu daven tarafından kilip şu da baza karap mangan yönlüş bizden idarını alık yaya vaktıdı bak o. Solgu burulsak şu bizden idarını aylıkla korosu kırıktımız. Udulmansak onun için bizden idarını ötüp iştipak yolu karap mangadığan eşek kızılcırak oranlaştırıptı.
1: Oy behçik yaya kızılcırak oranlaştırdı. Mesela üst koro var o. Cuntiyanın şıkkılı
0: şiyenedeki
1: şıkkını denşinde o. Her şıkkılısı ki kızılcırak korulaştırdı. Mesela Tianshan Fincu'nun aldı tarafı bir kızılcırak.
0: Onu mu gördüm?
1: Andın mı bizden idarının yanına bir kızılcırak da. Ettiğen de haberi ustan bilen şu yada deyiştik. Oy onğa gülmem siz onğa gülseniz buludu desek. Yak bu yada şu birli tarafı gelimiz şu birli çırak var elbette muş çırak boysunuşumuz gerek dedi hem de bunu adılca ile verip katına sakçılırdın tepsili sonra bakıda kallıkını bildirip uyadın ayrıldık.
0: Şu karsam bu kızıl çırakla köpüyüp kaptı kıran.
1: Doğru. Şunlaşkı dostlarımız şu yeniden payda boğan qatnaş belge çıraqlarına şunda mı qatnaş belgelerge alaydı qatqılışınlarını tavsiye kılımız hem de biz mi muşaqda zade o stırlıksıva çıraqa mescu avu.
0: Doğru.
1: Kızıl çırak yanğandı onğa egilsek bulamdı bulmamdı degenni soru bitteyli. Lekin şu onğul egiliş yolu eliken.
0: Şu emsi onğul egiliş yolu olsa şu kızıl çırakı boysunmaya amal yok.
1: Boysunumuz degen gap. Yine devamlıq yollarının ahvalı qarayli dostlar. Tiyançılığa kirmenla dostlar.

0: ortaqca otur mektepte okuguçu balla bekçikçi o. Onun gibi okuguçu ballayla bir top çüşüple abduzgu çıkımız deyip ayak mayak tez süret ötüdü. Şunun için kızılçırak orundu. He ma piyadlaygı mı bir kolaylık yaratıp veriş için kıldı onu. Bika bika da oralaştırdı deyip. Şirayla kızılık yakılsın.
1: Andın ma astı üstü koroda dostlar. Hem de özümüzden de menfaatini oylayımız var. Hem de biz gece bir kolay sop kal deyip oylayımız. Emliyette astı üstü koroda. Yaşangallar biraz köpçü. Dikkat kıldanlar mümkün mü şu televizyon stansına aldı dedik ki. Yol bileklerde radyo televizyon stansına aldın ötüdüğün yaşangallar hele ba. Hem de hazır koşu yapırlar. Şunda anlıklık bile yol bir yerdi o. Lekin aşında tez mangan maşallah bazı kömeye hem de çoğunlarının ki herkese biraz astı buldu. Aşta bir sokup kalıdığın iş yapmamışsın, şopur mu? Hmm. Bikadın bika, mesela özünün ihtiyatsızlıkıdan, tezrak aydıvet gelik sebebiden. Aşında bir işlağı yolu kalmışsın da hemimizin uyulgan asasta orundalgan çırak doğru. Dostlar. Cümle.
0: Hazır almaz tepti mi? Hazır bu çırak bika kıptı. İlaki ben bana oylap kaldım de. Bu çırakın yeni bir koyu sebebi. Muş aldıdaki işte bak yoluyla tavızcan tötkoçu tosluk getirdi ço. Ma oyla ki fendi uşu güvenliği deyimiz go. Mesela miye kızıl çırak oranlaştırsa a iştik iştik mağı do. Onun ki ma kızıl çırakını koyup durdu. Yine eşek bardım da katnaş bismini inikildi ki. Demek şu katnaşın yukarı pelle mezgili vakti da açıdıkken. Onun ki ötep getkendi ki bu çırakını öçürü itildiğin aşında galette de biz kıldım. Şuna olsun ben bir katnaş sakçılarını bir alacakım da sonra baksam.
1: 10. baştan şuna aldıdık ki çırak bolsun ya ki muş çıraklar bolsun. Adette şembek şembe anadıkın tatil mezgilleri de adette öçürü itildiğin. Şunda mı? Hem de ma çıraklarını kanda akılda okumayımız. 10. baştan şuna aldıdık ki şunda ku tatil mezgilde asas cidden serik çırak aletti.
0: Serik çırak ha?
1: Bu mu bu yedi mektep boğallık üçün yeni birisi. Etrafta ahallemi köp dostlar ultrak rayon çoğun mu da közümüzge körenmegen bile emniyette astutu korudaki ultrak rayon mu hililam çoğun. En urgun ahalı ba yaşangalla balala köp andın idarla mu biraz zışırak caylaşkan da mu şey etrafka.
0: Doğru.
1: İşçi hizmetçiler mi hili köp hem de bir hatarlık yüzsedin bulubat kaşla. Şunda yaxşı tekşürüp tətqiq qılıb anandaki ornatkan çırak dostlar biz komsanısaq münasibetlik orunla un sanab durup şunda mu ilişkilik bilen təhlil qıp durup bizden bir hatarlıkımız üçün kullanğan tedbirler bu. Onda bu sadavamlıq vişin supamızga kegan uçurlarını yeniluduk. Ha?
0: Ha. Ma Rozjan depto minan pravam 2026 yılı 11. ayının 12. günü yeniluqmaqçı 90 gün burun barısız, başka nese anmaysız. Şu resminiz, pravoğu şiltiğine resminizde əp berip, şu pravo şunun yankılığa tijen kıpla almıştırmasınız burada.
1: Abdikerim taksiyonu uçurdu anlayılı.
2: Olan bir cepte bir süre yandan önce imzatma aldı, yollar alan tepesinde.
1: Rahmet, Tohtu Mehmet'in uçurdu anlayılı.
3: Yaşım üretim sile mahkarlayışan. Ravan kem mahvoku yankıdın, yudum çizgi kalıp mınışta.
1: Rahmet.
3: Sütep ravan kem, fastep ravan kem.
1: Rahmet.
0: Ma xo belgisini sim koygan dostumuz deydi ha. Şu Cican Gavusudun Sanji Terep'ten kilip Altay Körük'e geldim Bekravan kendiydi.
1: Tor taksi Rozcan Cican yanın aldın ayıda Ravan dike uçurunu beripti. Anden Abdum uçur berip de 4. doktorhanın adrapdaki yollan ayıda Ravan de. Yakup.
0: Sizden Yakup.
1: Belki doğru gep kıldığınlar mühim iş bulmuşsa şahsi maşınların yolu az açıqıp kocap dozu ya ki taksiyde otursa yollamına ait ravan bulatdı. Bardağa ya ki tez barat demedem de püçür veripdi.
0: Ma almaz gibi mi koşulubdu mene? Yaşar doğru teklil kıldınız. İşte bak yolunun bismini yeniklik şimaksızlığı kıldım ki hiç kızıl çırak neydi?
1: Şu emniyette münasibetlik uğurlarca dostlar ulan ait kesbi muşunu tetkik kılışlarla şoğullandığa şansı var. Şunda ama o katnaş ne kanda kılsak bir xatar hem ravan alet gelgilimizde bir xatar degen bir şey daha cümle dostlar. Ula tetkik kılıp biz oylığanı ulan nurgun oylayalaydı.
0: Doğru.
1: Şunlaşka dostlar bazı özgürüşlerge alaydı dikkat kılsak buldu. Andın xoğunun uçur ne? Dep buldunuz ha?
0: Dep buldum.
1: Hal degen dostumuzdan nurun uçur anlaydı.
4: Karıcı tutuşları seçilen yakışım sürüyor yok harı bir ay. Doğuya kaçın onu koşuyoruz duramın kene.
1: Rahmet uçurlan devamlık yanıldık.
0: Şireli deydi muş işinin tıkımı yakışı el kılış usulü ba. Esle idarını başkaya yütkep kesin la deydi. Ha biz yütkep gitemdik hem de bu kızlık yakıldık yan kubu şireli.
1: Hazır mışında yakışı menavatımız onu da bek tostup gitmeydik ya dostlar. Kızılçırak kançılık saklayımız. Bayatın bizim ne haber çögülep kilimiz emez.
0: Şu
1: kızılçırak da bir dem saklayıp. Şunda tezlik ülen idarığı kilip aldık dostlar. Emeliyette ağlaydı bir tosulup turup gitmedi. Bu mısak hele katnaşın yukarı bellisi çıkan bizim o öydün.
0: Şu.
1: Kaderlik radyo anlıkçı dostlar onda bulsa uçurlar.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
0: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı

0: ne alıp kaldı?
1: Amırak otomobiliniz hakkıdaki türlük bilimle, otomobil sahasındaki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclı kuşurla, benim otomobilim programısı da.
0: Benim otomobilim programısı, otomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
1: Benim otomobilim.
2: Benim otomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'tın gibi mi?
3: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirdim. Bunun dike balam işletirdim. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenile özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz Mengülük Tırık ve Tırık.

0: 174 қатынас сәнәт радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатынышып жатқан қадірлі достар, әмді де тыңлады болды ғой. Менің автомобилім программасы, мен риясатчы Ошыржан қызы.
1: Программамызды яқтырып аңлаш білән бірге қызғылық білән қатынасқа сәлем, мен риясатчы Рушангүл Басыт.
0: Хәр азырдан башлап программабыз гына айт, жанлы халат қатынас алып болды біздің 5-ші салонымыз.
1: XC 1074 FM.
0: Onda olsa anlatılarımızın kim iş kıymetlik yolu çırılırını yolu için ümit kılmayız. Andı ama bana altıda avtomobilla olsun mu Tursunca bana. Manı maşinamdın Tursuncan teyye yaptı. Uçurla olsa yolu sana buludu. Bana altıda avtomobilla olsun. İnik inik kılanla.
1: Onun başka hem de muyum ciddi yolu çırılırımı kem kalmışsın dostlar. Ama yolu çırılırımı evet geç. Bana altıda avtomobilla olsun uçurların tepsiyle kılıp yizip evet geç. Anlatmak sana buludu. Şunun olan mı uçurula akarsak mı bir anlık uçumuz deydi ama sayılı miçüen karapman kalın ya suculu körük kileye digen ya da tosluup hınanlı körük kileye digen ya da aslasla ravallaştı hıbi yolu körük ikeyken yen tosluş bağdaydı cümün.
0: 2015 yılının ki bir CRV'den bir sıvakken maşına neçpil etrafıda bula bir 50 mıngı yaramaz mümkün cümün. 2015 mıngın CRV'si 50 mıngı yaramdı.
1: Şirali'nin uçuru kırsak Liuşen, Canobi yolu, Canop'tan Şimalı yolları havanda uçuru verip duğun. Sizge mi köp rahmet ha? Dalsa Tursunca, Ustam'a 2016'ndaki tida deydi. Ançbulla etrafı da bula, kızıl ren, bir bağla pese deydi.
0: 26'da 4. ayınki Rüfanke. 2026'da 4. ayınki.
1: Evet, koyduk. Ben radyoda anlaydı gen, telefonda kanda anlaymış. Tabi ma anlık uçumuz bir soru yaptı gen siz, ma app'ni evet koyayım, siz uçurtayım. Aşı app'ni çürüp, hazırının özde anlık uçumuz bizge şu bir rakamını yollasanız sizge bir arayıma kaytadı. Aşını ya savma kılıç arkalıkla, siz uçurtayım digen app'ni çürüp ilip, başbetini içip, daaa seyirip karsanız aşağıda, cavtoğun digen ya bu aşağıdan çürüp alsanız buludu. Cuma?
0: 2019'ninki Sultan maşından bir sıvarken 2019'ninki. Sultan
1: Pancık da tarafı oldu de. Bunu yolla
0: koyduk. Yakışmışlar. Yeni başından. Buldu yeni başından. Kaysın başından köydünüz. Ma maşının ki hazır itibar bas. Kaç pil etrafı dike edip sorsanız. Tesla'nın itibarı yok. Tesla'nın ki o şu bazar sinilganı tat. Bazar içi boğarlıkta. Zavut tarafı ilan kan bas. Kaç pil olsa. Şu baha bu içi seti vatıdı karan.
1: Lişan'ın mı itibarı?
0: Lişan mı şu? Bu Tesla'nın itibarı yok. Aş bekitilgen bahada hissettilip meyen vata da hazırlıkça.
1: Abdu efendimden uçuru kırsak Şinhua Canobi yolları koş yolun işte şunun da aramanda uçuru verip dur. Rahmet he?
0: Adı Akhetkam'dan ki bir uçuru var ki avazlı uçuru. Allah şunu anlayı teyli. Akhetkam uçurunuz.
2: Akhetkam. Yağına Mühirdan Sanım Doşancar. Maşrafımızda güldüm güzel basıyor. Yol sevri.
0: Birgi olsun.
2: Sanfan Goyeli, Çansan Sedir'in 13 gün oturman aldığı çay bitilik. Yollar avlan.
1: Makul buldu. Rahmet. Tursuncan Usta'nın telefon numarını evet ben zöptüken de 138-49-0142 yazıp mı? Evet deyli.
0: Eskertip koyun ha.
1: Hazır olursun. Hazır telefon kılmayı durunca. Ama bir saat ahırlaşkan dinkin bir saatlik programını onunken telefon kılmıyorsunuz ha. Onda 2021'ninki tidadın bir sıvak ha. Muşunu mu bir bağla pesanla deydi. Bunu mu evet koyduk Tursuncan Usta'm kendi bir bağla pesans. Kaşkaya'dan yol haberi öpkü sanatoriyası'dan halık baksına aldığı kayıt yolları var deydi o. Rüşengül.
0: Lexus'ın ki Mao Sembe'yi eşitim bir sıvakken buldu. Bu maşını hazır yolla bireydi.
1: Hazır Şinhua Canobi yolları mı koğuş yolun işte şunun da ravan deydi. Hazır Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tarafka şarık garip yolun işte usuluş bakken. Minhua koçsanın Hıping Nanlu tarafka Canob Şimal yolun işte usuluş bakken.
0: Açtık gene.
1: Uçurladım mı bir paydalanıp kağıysızla.
0: Şinhua Canobi yolları koşuyorsun işte yollar avanki. İhtipak yolları hazır ravallaştı. Hem de ama.
1: 50 mi koy etrafı da bana bir

0: maşını tavsiye etkan bulsa, Dursun Can Ustam, 50 bin koy etrafında bir tokluk maşına. Kaysi maşını alsam bula, deydi.
1: 50 bin koy etrafında saptıklık?
0: Tokluklu dertten mi?
1: Kelemem demez, aylık işe çıkan maskeden normal olarak kaptım obladın. Ondan sekemde yenilir mi geldi o, deyip 20 bin koyluk. Tokluk maşınlarımı bağlı, küçük çakkan umak. O maşınların evet bir malıma. Aile yaptım obalı kılıp bir şey tutan, maske aldıkan 50 bin koy etrafında. Ey tancıma.
0: Ben hem Tursun Can Ustam'dan beri sorap bakayla hem de.
1: Yakınmaydı bu Tursun Can.
0: Ne var? Maşını bağımı o kadar. Ama Rukiye'mi alay edip de et diyen ya. Hazır çok kadar yıkıl yok şeyde atamsız. Ma yol belgesi sıklarına dikkat kılıp Rukiye.
1: Bu da 10 trapını gösterken olsa 10 trap geldi. Yani sol trapını gösterken olsa sol trap geldi. Yani aşını bir inik olarak
0: bilelim. Ma Rukiye deydi müşterakını körükünü aldığı isip koysa kanda bula. Yıkın kegen de karımız görünmeydi ki yıraktan deydi o. Tazı rahatsız diyen de göremeyim deydi o çırakını.
1: Hıl yukan çırakken.
0: Ma derek tosu aldı demek ki ma Rukiye siz neyim demek ki?
1: Başta okşaydı. Taz inek köylü dikkat kılanmayı kaldı ki çırakla.
0: Ma derek tosu bilip şunda bu muz küreleysiz o çıraklarını tarihlendirip belgelendirip ona bilsiz o.
1: Bildi bildi.
0: İşte bak yöyle her şekil taraf koşuyorsun işte yollar avanken. Kızıl çıraklı maşallah köprek diken uçurdu. Yuvan evet tocuma rahmet. Dursun Can Sultan inek telefon kekattı.
1: Çok maçta oldu bu musa. Ma hazır Xiaomi maşından birisi var ki Yuchi 2025'ninki Xiaomi Yuchi 4 çak söyleydiğin nuskası kekaldı. Bağlap bese olay digende. Makul et
0: oturun. Ehe çanba kam uçur yollattı.
2: Görmezse burada söyleyelim kadre. 13 gün satın aldığın sansan göyle. Maşı o uza uttu. Kılçırak çilek yollarsa çetler alan yıkıp tuttu şu.
0: Makul buldu rahmet.
1: İşte bakıyorlar her işkeli yolun işte koşuyorsun işte ravanken kızıl tırahtan maşallah köprekken de yuvan yine uçur yollattı.
0: Makul makul. Ha, gekıl diye Tursun Can Usta'm ahır. Olayımız mı?
1: Olaylı olaylı.
0: Olaylı hemen.
2: 2016'da Kızılhan Tidalet'te 25'in 30'a tırabildim. 2019'da Sultan'da 40'dan 45'e tırabildim. 2015'da Siyari'de 45'den 50'den
0: 3'e.
2: 2021'de Yenus Tidalet'te 45'den 50'den 3'e tırabildim.
0: Hazır ki Muşlan'ı bağlayıp demdi. Yani kağıllan bağlayıp olsa yani.
1: Yolayla
0: tırabildim. Ondan Dilşat'ın bir video evetip diken siz bu kandak video yapıp gitti bu. Bir yol ken o. Neyim demekçi de bu bala? Bu yollar ravan demekçi mi o he? Hızı bilgili bulmadı. Şunu
1: balam
0: 11'nin ki.
1: He sizden.
0: Bir ucu senlik badın birisi var ki.
1: Mağın ucumuzun balı sel kapı kod kapışaydı. Mağın ucu ki. Musab kaptı mı bulurdu. Teyli parka o bir maşını alım edip belki kapı kovatıdı. Muş hazır muşu şarayetten işte miyen aşkı maskelemdi o. Maskeli şey maskeli de. Lekin hem de bu aile geçirtildiğin kadar tazı maske ketmeydi hem de. Yaşla, şaşla, yaşballa, sel kızgıt iken, şundak müsabık yaptım obulsun, yaptım obulak, çö? Hem bir kısım var, dakakla takışıp geliş, tehlike takışıp geliş, ihtimallığın bacıma. Bazı bir çonkurrak, oymanarak, oydongularak yolladın mı? Bir çağ küçük bilik etse, dipar takışıdığa mı da işler var? Elakın müsabıkı yoğuluğu maslaştırıp, müsabıkı yoğuluğu maslaştırıp, işlep çıkırılığa yaptım obulak, çö? Şunlaşka bulundaşlak
0: işpan. Doğru doğru. Oyun şpanı sökünülük
1: tomuş. Balon zoğandı iken. Hem de küçük okşaydı o Karaganda tekçi. Şimdi maşin hep beydep sizin hapı kuatka okşaydı. Bazı da sen başkursanlı oldu çoğu mu şu dadılı apıla bak. Balam sizin.
0: Balan gözü kara başında.
1: Doğru mu ya?
0: Bu gidip daha
1: Nurhan Atan'la. Maşin hep birse de yapasas. Bulam da çok çok
0: kalmadım. Kımaysa diyemeyken de gözü kara pazar Nurhan Atan'la.
1: Adaş oturamaya da deyip. Ma hemimiz şiltaylaydıgan. Sen mi çıkalaydıgan? Ben mi çıkalaydıgan? Abban mı çıkalaydıgan? Hemimiz çıkalaydıgan.
0: Ma yol şaraytı maskemeydu. Hem mi yol şaraytı maskemeydu?
1: Hakayda vatkan. Hem biz evde edecek mi bulduk ama maşinla neydeyle? Biz bu maşının aldığı dışkıdan oltasma kendi kurunu ya adam patmışsa.
0: Doğru.
1: Balam.
0: Taza durmuşluk emez. Bu hem de ya.
1: Dep, mandak yok. Katılarak hep koyayım. Kiyin bek ağın olsa balam. Sen hizmetki oluşu.
0: Üzen aldı.
1: Ya üzen pul tepip. O vakti de yeğe çaplışıp durduğun aylan alamsa. Uçar gelem alamsa. Kandaksan kıl. Dep demem size.
0: Doğru ha. Uçuduğun alamsa.
1: Baş kurunu açıyor balların
0: alamsa. Sudumağdığun alamsa. Degen dek naraz.
1: Bunlar ise kem de silahının balların alamsa. Çoğun bilişeyse dep. Dişinle mümkün. Onun bu bilişeğimiz likine başkursanlı oldu ki.
0: O bilişki çoğun ağırlıktı biz deydiğine hani deyimiz o hem de.
1: He, o başkursu oldu ya.
0: Başkursu oldu, teres likin.
1: Ya bu müşte kapıksı bulam da, müşte hep birisi de açtık.
0: Hazır balla açtık, kapı kıldığın bu gittim ha.
1: O kapı kıldı mı ne ama müşte, müşte hep birisi hep duradım. Ben maşın hep bireydi, maşın hep bireydi desem deydim. Müşte maşının hep birisi edip şundak mı kapı kıldı gitmardı.
0: Aşı maşını ilip, özgertip.

0: deydi. Evet, koyduk Dursuncan Usta'n bir bağlap bak sonra ne bağlap olgan diken andın bir ilan kılaylı andın sitwitayli. Ha sitwitayli. Beijing nalı koşulan yadı yollar avankan diken uçur ne tor taksi rukiya kız evet tu. Rahmet sizge cümü. Men Gulin uçurattım diken bir nakşı vatı aşı nakşını men talep kısam bulamdı da ma hoyu sorap diken siz.
1: Gulin uçurattım?
0: Gulin eyle bir uçurtaydıgan nakşı alaydı cümü.
1: Tutakam anan duytale.
2: Kuma zgömüşkininke bünce yerde eldakta bürü zgümatı mal mangan masinken azıcıka baza bağ sokkasa 90'dan 95 mi atrapı da. 52 atrapı da çok mayarlı masin ağıl olamdıkta bunda 2019'un 2020 olan Levin, Karolla, Fondaniki, Limpe 2019'daniki. Aşmasıyla kildi 52 atrapı.
1: Makul.
2: 2011'niki biyoloji telin var atıda 8-10 atrapı da.
1: Makul.
2: 2016'niki Liktas CS Tembe'yi atıda 135'ten 140 atrapı da.
1: Buldu ha, bu ne?
2: 2025'niki Somi'niki USB'de atıda 200-205 mi atrapı da.
1: Buldu makul.
2: 2021'niki Yanus Tidarat'ta 45-50 mi atrapı da.
1: Makul.
2: 2019'dan Sultan'da da 40-45 atrapıdır.
1: Buldu. Onda olsa hem de yanılarını yollaydı. Tesla model May, Y'du o. May emez o. 2024 model Y.
0: Şimdi olen asasen ben uçurular çıkı otam da evetken de uçurular onla hem de. Çıkmayı kalsa yani kaydı benim optimobilim bağlatılmayı kaldı. Dep yağmısa uçurularını kaydını toluklap evetsenle buldu. Cuma. Bazı uçurlar toluğumayı kalsa ama bağlaşkım sel amansız kaladık ki. Altıncı kelime Allah'a itip ki. Şükürler lan balan lan urup bakan mı dep.
1: Ondan sualım sormağın urup bakan. Bay.
3: Yaslı ucu diyakla Musul at Mişel Kırgılı her bu ultim ulan kaldı.
1: At?
3: Maşa sokuyor attım o şıkılıp. Ölüp kattı ki bu atın ayağı ilgi sıkmıdı ya tıkırıklığa eden yok.
0: Şunu kömep tuh da bay bu yaman çıktı.
1: Ne kaç bilek? Oo. Bu kaç yol olup gitti Dilşat? Yolun ki ismini bir depesiniz topla resim
0: patlatıp. Kaç yol böyle ki?
1: Ya içilmeğan bu resim. Falanı bilek de bir devirdim ha.
0: Kimi 19'niki çirönden bir sıvay getirsin Can Usta'mı. Şunu mu bir bağlap egen bu sakanç bulay etrafını buludu deydi. Bunu mu evet koyduk. Longchuan koçisi.
1: Ağızdan bir dem tükeydi kaç bu. Bir cirüyle mi vakti da cümü?
0: Daha ben beyli koşuyorum işte yollar avan digen uçuruna yadıkar evet tuttu cümü. Rahmetsiz ge. Yol uçuru besem. Şinhuanalı koşuyorum işte yollar avanken andın muşu şopur ustamla Doğarkhan'da manganda bir sevmenle isep koyay. Kaysi gün ben aparat küçüp kaptım ben süretme bek itike mesleği yüzdüm yanıp git vatkan dedim karmayla aparatın aldığını ütüp gitip dime şunu bulan 150 koy cereyman numara tatmap da şu prustamla katnaş kanunu anlık rayı kılıp süretme aşırı etmey dikkat kımıyla dedi o şoyi
1: 80 emes mi o Bektat tutu şikinci aylan benden ki
0: ne
1: ne ayıtı abdan tatı da birini mi birisi mi kaçıp kutlanmaydı bunda.
0: Vangjialiang terap yollar awan ke minang masinamnang dekuens aldan kai tugente naik birishni bilemedim. Kaçkada dekuens bijirgen masina kaçkaya peyju hazır ürümçede emdiki appning ismini kaytı dep bergen bolsa o şu appning ismini
1: deydi. Oninki app jo ayrım ayrım ken o.
0: Şirketlerning o şu ayrım oxşaydı
1: o şavjon şu ayrım ayrım ken. Her bir mavo aş qarz bergen şirketlerniki jo ayrım ayrım boldu ke o hammis bir emas.
0: Şirket bilen bir aloqa qilish bekme?
1: Dışınız depir dağıca ma epki kiran depçü.
0: Çiçeğin yerden çıkıp Guanghui körkünün üstü bilen yeğenli oğu çüştü ma yolla şünçilik ravanken deydi yuvanı uçur ya. Men o işkinç aylamı tolu aparat küçüp hazır usta kettim ey. Dep ma altıncı kilin hazır şunda karap mağdığan bu kettim şuna yakşı kettim be deydi o.
1: 80'de aşırı bir çıkıp olmayı da yolda. Süretme.
0: Ma o V8'ni amak çıkaya varız doktor. Cemiyet terakiyatı ayıkışıp men bu çın tutup fırsatını çın tutup modu ayıkışıp V8 Maşından birini almak için deydi o.
1: İlan. Yaşı görsünüz ilan.
0: Taksi icarı alattım digen balının telefon numarını yollap vergen bulsanla dep.
1: Ya icarı birittim digen.
0: Her ikisi birittik dedi. Her ikisi birittik.
1: Alattım digen hep yok. Birittim cim. Taksi icarı vermeye dava etrafıdın. Taksi eydeydi Allah olsun. Ben bile Allah kılışınla digen uçuru.
0: Macalı aldın efendim onun numarını sorup durmaya da bir anlık uçumuz doktan he. Hazır tepip evet birimiz.
1: Orlin yiyeceğini yendi yiydi on. Çan yiydi on. Makul hazır yola bireyle ya.
0: Mana, evet, koyduk.

0: mı?
1: Daha Tursun Can bağlattı bunu alayla.
2: Şükür mü? Gönüştünün arnası yürüge yiyinçte yaptı. Yiyinçlerinin en ılgar çatlığında top kalsa 110 bin katrafıda, normal çatlığında top kalsa 95'te 100 bin katrafıda. Şükür mü? 15'ten siyari yaptı, 45'ten 50 bin katrafıda. Mangan taraf az olup kalsa 50 bin katrafıda. Şükür mü? 23 gün içi dağdın ID4, 130 bin mangan yaptı, 75'ten 80 bin katrafıda. Şükür mü? 13 gün içi siyaki yaptı, 6-7 bin katrafıda.
1: Şimdi
2: 16 ise şimdi Lambo 18 olan kanunluk bizim adıptı 25'in 30 bin atırabıdın.
1: He.
2: Şimdi 23 günün ki ADT'ı 130 bin mağdur adıptı 75'in 80 bin atırabıdın.
1: He.
2: Şimdi 17 ki Suzuki olsa Kolkot adıptı 10 bin 13 bin atırabıdın.
1: He.
2: Şimdi 18 ki Çiyar Zip adıptı 34'ten 40 bin atırabıdın. Şimdi 18 ki Kalanda Abjaliyesi adıptı 90-95 bin atırabıdın. Şuna zamanlıkta Nisan Şorka adıptı, 50 göstü, 60 mı atırabdı.
1: Buldum haklı.
0: Onu zaten tinçlik örgü taraflar yollar hemen koşuyorsun işte dedim. Kolonu bana verdi ki anlık uçumuz için mi? Nur Ustam.
3: Doktor birisi boşanlık koşuyorum şuraları.
0: Makul buldu. Hoş kadirlik dostlar. Anlavatkın Allah minin Abdumoblin programımız. Programımızda Ürümçi Şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat İğiz Boşka Malatoriya Salahı talep kılgan. Onun başka programımızda Tirik ve Tırıt Tıklarını bazı ağsağın Tırıt Halkara Soğut Çek Şirketimi Olaydı talep kılgan.
1: Anladın mı o?
0: Berket onları.
1: Yeşil Temizdeş Pahaliyetimizde Berket onları katlaşkan. Lağmen, soğmen, mantı, kavap. Oy kavap kumayı keresi.
0: Onların kavap kuvvetiniz de. Ey, miyincin kavap kısı
1: buldu. Ba, ba, ba, ba, ba, buldu ki.
0: Buldu. Miyincin kavap kısı buldu emez mi? Şunu da komdan.
1: Berket oldu.
0: Ama omrak onu üstü miyincin kavap konur kullar. Ben yakış gördüm. Şunu ola kaşka dava bulutluk yamgur yeğvatı da upaklan koşka göçülü kavap şorpulan teyakkaş anlavatımız radyonu. Xeridalarını kadem teşirip kılışın kızgın karşı elimizdeydi ku.
1: Nege?
0: Yulgun şorp kavap kansı dep mavranlık uçumuz.
1: Kaşka dike?
0: Kaşka dike. Tamakla teyap ketti, kilanlı kilanla dep hazır. Guanghui gör ki dabaza matrapla yolla ravan diye uçurne Lao Ta evet tuttu cümü.
1: Lao Ta buldu.
0: Hey, ma anlık uçumuz. Kaşka atış tarafta maşını kayız tügep, kanda ceyi akılışın bilenmeyken buz bizden şirket kesin ben haksız yardım kılımı deydi.
1: Buldu ki ağa telefon numaramız da evet mi?
0: Evet tuttu.
1: Oy, acep yakışı.
0: Kini bayıkı bir anlık uçumuz, men aşu nimin ne kılattım diken tuğu.
1: Bomuz Tursuncan telefon kısmı şu balım mı yardım kıldı cuma?
0: Doğru ha. Şundan mı ya? Tursuncan mı yardım kılalı etti?
1: Tursuncan şu mesela ma o maşını karz ile. Anda ma ceyi akılışını taz bilmeydi kalacak ki. Şuna yardım kılalım söz.
0: Sizge telefon kısmı bulamdı.
1: Yakın ha? Yakın maşı. Şuna
2: bizim bana ise kapı eşyatı da 35 manda 40 katıra bulu.
1: Maklı.
2: Şuna 24'ünce Arlaş Minerilik Lenin nokta, Türkmen Arlaş Lenin noktası 65'te 70 mi atırabıdı. Şuna 19'ünce Çağın 110 nokta 15 madde 20 atırabıdı.
1: Makul buldu.
0: Mavu ne mi? Kene o anlık uçumuz ben kaçka nopos maşın bir şeye deyde attım ben. Ben aşın C'yi akıl attım diye anlık uçumuz sizini tapanmayım işte da. Tapanmadım ben.
1: Yolla karsam ne mi diye isil maşallah o. Bir birden isil. Şundak mı evat isler bu maşallah. Biz mi Allah'ımız bir gün edip oğlum can. Vay vay.
0: He buldu. Haydi son.
1: O kulum koştuğunu sizler yıkı ademler almışsın. Kakalla az ammam
0: da. Başla hep yamutum kapatmam da.
1: He şula çı çatak. Şimdi yollar yolla ravan diye uçanını şireliye vetipti.
0: Hem de bir maşını kazın tüketkiç ula işki kovakan maşınsını. Hem de bir oylaşkıç ula maşını almıştır vatkan degendekçi.
1: Hiç boğul bombaylam ötkit vardı.
0: Şimdi yol yolla ravan deydi Şireli. Guanghui gör ki dabıza tarafla yolla ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Bayi kanlık uçumuz bir gek vetsanız öptüken men şu diye etken bulsanız. Numarını sizge bir evet begen bulsak.
1: Ondan buldu de. Sizin paydını altınız bizim bir hatırcan bulduk. Cep yardım kovaldık de.
0: Bana Abdurşit efendim evet de ahır.
1: Bana.
0: Uf en bulsa en de. Ama bağlaydın Abdumobullah'ın evet eyle.
1: Yaxşı mısla?
0: Yaxşı.
1: Maşinam
0: karında. 2010'dan Toyota Reis göçeren neç pul buldu deydi. Madem evet koyduk ha?
1: 21'den ki karolladın bir suvakken. 2021'den maylık karolla dedi o.
0: Maylık karolla?
1: Evet.
0: Daha sonra maylık okşaydı.
1: Esta Roşen Gül işkılıp. 2021'den maylık karolla. Bunu yollap koyduk. Maylık karolla maylık okşaydı de.
0: Siz mi maylık karolla deydi de peyran kap mağandı sorgan bu
1: gandı. Göç polonun güçü var digendek gap kıldı.
0: Rüşengül, maylık karolla deydi o de. Ben de aslında

0: Hazır hemimiz turmuşta inç kesabat kılımız. Azıraq pul xeşləb köpürək iş kılışını oylayımız. Bir pun pulunumu behudu xeşləşini xalımayımız. Şun dakika. Meyli aile elektri üskünüsü ya ki öy sərəmcalları setvelişti bolsun, ixtidar baha nisbitini birinci oranğa koyumuz. Biz bugün hemme aile digidek ihtiyaclıq, ama oran dışta işkilinib qaldıqan su tazlıqış doğrusu doktorumuz. Setvalay desek kımmetli gidin. Setvalanınken yana pul xeşləşdini ənsirayımız. Setvalmayıl desek salametliğimizgi təsir yetiştini ənsirayımız. Hem de işkilenme. Bugünkü programımızda erzan toxtaydığan su tazlıqış itibarlıq paliyet ötküzümüz. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxandısının Nurziyani Pul Tecep Hatırca Malda Su Tazlıqış Setveliş Paliyetini tonuşturuşu təklif olduq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız, radio anlıqıcı dostlar yaxşımsız. Hazır köpçülük ilmi istimal kılıdığan, ixtidar baha nisbitlik əhmiyyət berdiğan buldu. Biz köpçülüklerin ehtiyacını közlü tutup, su tazlıqışını bıraklı setveliş əndisini özgərtib, ayıq bölüb pul tapşırış, onunu koşup köpləb soğat veriş əndisini kullandıq. Bunundaki məqsəd köpçülüklerin su tazlıqışını həqsiz sınab işiltiş, az pul xəcləb uzaq məzgil işiltiş imkaniyeti yıqılış.
0: Əmsə tezraq təbbiyran köpçülük bir anlap düşünüp baksın.
1: Birinciden, kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılsanızla, öyünüzge haksız aparıp, lahiyelab, orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltip, su süptedeki özgürüşünü görürsüz. Yarsa, razı bulsanız, epkalısız. Yarımsa, maske meydikken de yaparsanız, çersiz kaytırversanız buludu. Bir pun xajlamaysız.
0: Aval haksız sınap işiltiş. Yarısı andım pul töləş. Bəh yaxşı sülke. İstimalçıların adı tigin maskeldi ki. Əgər yarab qalsa, ayda qanç pul töləyimiz?
1: Həqsi sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət əqi, ösüm əqi ilinmaydı. Həqsi sınab işiltib razı bolsanız, ayda 199 yuandan 13 ay töləsiniz boludu. Rəsmiyyət əqi, ösüm ilinmaydı. Hiç çıqanda qoşumça əqi ilinmaydı. Künüki toğır keldiğən pul 7 yuandan yetmeydi. Nəcə min yuan xərcləməyisiz. Süpətlik su işçisiz.
0: Ayda 199 yuandan 13 ay töləsək, künüge 7 yuan kimi doğru kəməydi ki. Həqiqətə ərzan toxtaydı ki. Texim yaxşı yeri əxsiz sınav işlətkili buldu ki. Yarımısa şərsiz qaytırvəsi buldu ki. Onda da bugün telefon qılıb zakaz qığallığa qandaq soğat ba. Köpçülük bir tonuşdurvəsiniz.
1: Bugün kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp zakaz kılgallığa bir pun pul almayı 4 kıl soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımmetedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperaturunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısık su çüşüdüm. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık, süt talqının eritiş, əsəl suyu təyyarlaş, kahve, çay dəmləşki işlətsiniz boludu. Su qayıntıp yürməysiz. İkinciden, mənfi iyonluq çaş qurutqusu soğuk kılımız. Kuvveti çoğun, çeçinizni tez qurutudum. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden, 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kaqla pişirildiğin tamaklarının əmmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, yukarıki tört kıl üskününü bazardan setip alsanız, 2000 yuan yakın pul xajlaysız. Bugün bir pun pul almay soğuk kılımız, su tazıqışkı erişiplik almay, aile elektri üskünsüge haksız erişsiz, erzan toxtaydı.
0: Berdiğin soğuktanla köpken, Nurziye, aldın telefon kılan 30 xeridarga itibar varken, şundak mı?
1: Şundak, kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929, 400-600-1929'a aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazıqışının süptüge 3 yıl yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılıçtan bəhraman boludu. Adeta su tazıqışını setip alğandan kiyin süzgüş almıştırışka pul köp ketidu. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp bəsək, kəm digəndə 2000 yuan tecep qalalaysız. Bu itibar pekat oldun telefon kılgan 30 xeridar qılıba.
0: Nurziye şundaq iniq düşendirdi. Qandaq tallaşaqıda konularda samba bolduğu deymen. Pul tecaydıgan pürsət, itibar paliyetini koldum bəmən. 30 san her vaqt tuşup getudu. Programımız axırlasa, soğat beriş əməldin qaludu. Bahası mı əsli qaytudu. Əmdi bundaq paliyet yok. Pul tecaşını, süpətlik su içini oylavatkan anlıqçılar dərhal qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a telefon kılın. Qancı baldur telefon kısınız, sanğı eriş pürsünüz şunç köp oludu. Kiyin qalsınız sanqanmaydı. Bu qetimlik paliyetini yeni bir qetim təkidləb qoyay. 30 gün əksiz sınap şiltisiz, yarımısa şərsiz qaytır oludu. Yarısa ayda pəqat 199 yuan töləysiz, 4 xil soğat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız oran tip berdi, setçidin kiyinki mülazimət kapalat kege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yollar ağzında bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sifat terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin 6000 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Açıklarız yetkidir. Yollarımız rava.
1: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Travis Sharpley, de quien viajes entrando, Travis Sharpley, de Rogan, Kurt
1: Alim Ali uyg'ondingizmi? Ma?
2: Ma ayimsan tunidgansiz?
1: Tunidgansiz.
2: Isingiz keldimi?
1: Ayimsan?
2: Ha, ma tunidik ayimsan.
1: Yo'q, sayyoda.
2: Ha, dukanchidan.
1: Dukanchidan ayimsan.
2: Qanday bo'ldi ayimsan? Kiyib oldingiz ma dukanlini taqa?
1: Dukanni taqa osh qilib boramdi.
2: Endi ya.
1: Shunda hava, hava sovuqandikamdi, sayya qaynaydi deganma qishicha.
2: Ha, munda yeri va.
1: Ayimsiz dukandagi narsalarning ma vaqti qibdan qarab apirg'an men deb qo'yaman.
2: Har qatam shu gapni deymiz sizga.
1: Ha, shu sayyaga apirtkazlar, shu vaqtda o'tib ketgan narsani apammanmi siz? Boshqalar unda qilsin, siz unda qilmanglar men sizga deb qo'yaman.
2: Adiljonga bir shunda ish yuluqibdi-ka, buni amdi ish qilib umrining oxirigacha deydi-chimi?
1: Ha, yengi-yengi narsa hozir degan nima u to'yim bo'lmasa, qulaylik ma u. Atigan desaz kashtil tushding kelib bordi. Ben onzuk kavabını da bu kutsasım ısıgıdı barda hazır Trakiyette
2: Uras
1: Değil mi?
2: Hı hı
1: Vakti vakti da hem Ben nasıl gidip koyayım ayım nüse ben şu cil gidip koyayım
2: Bu da ama kışçı biz mehsus tek şu gülü barımız sen ya ha Yeni şerlik Musa Canım deydik ki Musa Kam
0: Adilce Pondu'da Yeni Yeniş'e Balgalı'da Yeniş'e Parminke Yeniş'in kemek sebeplik Yolun portör pilipte hazır Maşina bekçe
1: Qadirjon, mana boshqa ülkeden mashina setib olgan bo'lsangiz, boshqa ülkenikiga aytaveramda, setib olamanmi deb siz o'zingiz qarang'imda. Bo'lsan degan shu o'zimizning namida shu mashinaga bog'lab turib olamiz. Bo'lsangiz, bavog'ni bilan to'lamga erishalaydi, lekin u pul sizga kirmaydi, boshliq egisi olgan kartaga kirdi. Egisi chiqirib bersa sizga, bedi bemisa, sizning qaringizga nima qilolmaydi-da uni. Şuna şu Mişer'in ayırım üzerinden namı da asınız mı buldu?
2: Eğer aç soğurttuğunu...
1: Ya yüt kepesi buldu. Ha yüt kepesi buldu soğurttuğun mesela. Yüt kuvasınız buldu. İltimas kalıp çoğun. Ben maşını seti vağın. Dip aşının bilen değişip. Asli ilgisi bilen.
2: İlgisi bilen değişip. Anadırken soğurttu şirkette oturluğunda çıksa.
1: Yo, bu müsavarçılık.
2: Ben bilim aldık. Qayrbaylamı koşuluyor da Ravanda'yı güzel hayatından uçuruyor. Mem tıkam toğrak.
0: Ben mağdurca sulup kuyacak ama evvelin yakın selamet durumuna kaygı kadim olmağa merhaba.
1: Rahmet.
0: Ben şu Nermenci Piyerli Kulga, Kredi Allah'a filan. Rahmet size gel, kuyumla selamet, kuyumla usturluk bozsun.
1: Siz kim rahmet?
2: Çıraylık direkler bir gibi olsun. Dur taysi ablamet.
3: Ama evvelin riyaset kule çokur dostla, yakşı var ayda ketiyatına yakşı mı?
2: Yakşı yakşı. 100%.
1: Машин эркен дейди.
2: Койсла.
1: Мында дейди. Реясетчилер огызды ишкиси му иш кучурумны алдыда демекчигенде кучурумны коймы десилер му коймайсызлар кундузай унда кылмаңлар силер уладек эскемес ко деп. Бир аңлап бакайлы.
2: Эркинжан.
1: Эркинжандын кучурун бир койгудек бир пайдаланыгыдек бир умумга маска керек кучурум аңлап бакайлы.
3: Салам 1072 Yollarınızla biz Hemra programı riyasetlilik kundu kaykırdılar. Adilcan Abdülmut Taksız'ın salam.
2: Selam selam. Hoş bulduk.
3: Her bir programı hani yaptırıp anlavatınız. Golcu'nun yolcuları, Golcu'nun ki dola kayyolmuş ravar.
2: Ha, isim. Canlı kuşu verip. Ha,
1: hele bulduk ya.
2: Ha, bu da salam saatlerini kımmayla şu nakli yolu uçurum.
1: Ha, açıkımız çünkü yeni şu uçurunu kaydı bir yüktan bir uçurunun oranı kakşap uçuru vermiş. Kakşıganın oranı yeni uçurunu verseniz da yanılıp çıkıp durdu hocam.
2: Erkincan yaraydı bana abdan uçuru verip atadı.
1: Ha, Weishinglu yine Dögan vende adı kendine hem de bu.
2: Dögüyü demek çok şeydi.
1: Manga yolunu şu yolla araban deydi.
2: 100% uftuş deydi.
4: Yaşım o yaşını katırırsan lo. Qashqadan pul xabari bo'lsam oldi.
2: Qashqadan pul xabari.
1: Janati deydi, dilisi xo meni yuruchi qo'yingni deyimdan gapan bu. Dilisi xo qotdamsiz siz jug'rafiyalik o'rin tadqiqoti bilan
2: shug'ullanayotganmi? Cho'ng ishlarni qilyotibdi. Ha, Loyang shahrida sayli sayohatlarda bo'lib yotibdi. Bumi bo'ldi mana.
1: Endilar bendimi?
2: Ha. Qashqa Lining Judiyanın aldığı yolları aban edildi Ruşengül Hanım. Albiyat yolundan çıkıp, Mavu Saymaçan'dan aylınıp, yen en yolu düştüm, Şincan'da şu yutarıp kayıt geldim. Yolla bek aban edildi Halmurat. Nimdi göncük gelen mınkettin zey. Mavu Nur'un uçurda Pauşan yolları aban edildi.

0: Dilmuratnam şurunu anlamdıq.
1: Anlayla.
2: DPS'de yapıştılar. Beyzin şimar böyle, otur böyle.
0: Bo'ldi, rahmat.
1: G'alibiyat yo'lidan janob qiminib ot bayga yo'liga kirib, undan yana yo'liga tushib Shinjongda o'shaga qaytib keldim. Yo'llar ravon deydi Xolmurod afandi, rahmat.
0: Bilan. Nur.
3: Qarg'irda yong'oqni qo'shib
0: yo'lga kirib. Xotan shahar madaniyat yo'llari ravon deydi Ablat Xotan taksi, rahmat.
1: Na do'gon menda deb bo menda deydi Ilyor. Endir menda ekan.
0: Abdusalom.
4: Ben hayır çapırdasa ispat yolu soğutacağım cabıza keşke ravam. Hayır çöretme atas keşke ravam.
0: Bola rahmet. Mışo tamak eti batmadan la tamak eti bulup dükkanımı bana ben çüşük tamakını yap mağmışsam dükkanga bazadın yeşik doğru geldik yani. Lekin mışo ben samsakı pek amırak denla. Mış samsak tozulaş oklaş bilen lekin pekat hoşam yok. Balarımdan tek hoş yok, şu samsakla tek hoş yok deyip sağmışsam şu salametlikimle uyuluşup gittim ama özüm amırak o samsakka. Dikim şu radyo boğaşka, radyo anlayıp tazılmışsam ben samsak bombası pekat tazılığım kemiydi.
1: Ama Rabiyem siz bilen bu şu buraya ayalık şu muğunda 2-3 saat muğun dışarılığı dekçi misiniz?
0: Resmi.
1: He?
0: Nurbiyem he?
1: Nurbiyem. Paranglaşalığı 3-4 saat mi paranglaşkılar ikisini değil mi?
0: Ma 7-8 kuruk etken, lakin şu merkezi diyesi şu samsak, aklaş. Radyo anlat samsak aklatı mı edin gerekir? Ablıkın Vican.
5: Tamara, Kumza Erdoğan Adıca, oradan tutunlama yaşlıma.
1: Yaşıma, selam ederim.
5: Yılgarı bereyim, kutinci dört yollar alanken, ben de ki ama maybaz, patarak çürükken de.
0: 15. yasla digen, ayet keşte. Ötken bir uçur verdik o, 3 gün aldı da.
1: Bir bapın sevgin bay kaçılırken dek sorab ketkinim apandan. Şuna ait kaçılsan bir 50 litrelik tonu kaçılaysın.
0: Bir bekoz 20-30 koyup berek hem de.
1: 20-30 koyma emez de o unçula.
0: Unçuk yok etmez mi?
1: Bir bapın sevgin vato cıkmay kaçılırken dek de sorab da. Ben etkendim bir radyo anlattım. Ye kendin diken dostumuz Rahmet Alican.
0: Nen hudunlu mavu şerlik hükmetten aldık koşluğun. Şunlar abandayı tur taksi rukuya.
1: Olcu 10. ayının aldı yollar abandaydı Abdurrahman Kam. Bağlı Osman daha şöyle yeşeyeni aldı da maşallah naayt köpmüş yollardı. Lekin tosluş yok deydi. Ey çok degen dostumuz.
0: Beyşinlu'dun Şanghaylu Mangalini ya yollar abandaydı. Alımına uçurayım. Tiyanşavan kadın çıkıp Şanlilu'dun ütüp daha bazar geldim danla. Uyu yollar abandı deydi Sattırcan. Mavçun körüp yıkınla, ben Pırav Ağan'ın yakın maşını meydap bakmadım.
1: Ohoy.
0: Pırav Ağan vaktim 3-20 yıl etrafıda. Bu uçurunu çünemedim, deydi.
1: Mane he. Mane he.
0: Ama maşının kılıkın, bu maşının kıyken ne mi kılın deyip de o. Nenşenin vaktini ötküzüp koymağın. Degen de uçur keşi o. Pırağımız ile münasetsiz köpken bu.
1: Ha, şimdi olsa yine uçurluğa Karapakaylı. Cucan yolları yapan deydi o. Yakşımı Karmay'da yol uçuruyor. Bir vatsam Karmay'dın ava uçuk Karmay'da. Yollarımı yapan deydi. Bu kayıp ha. Kaşka Kızıldöv yollarda maşallah köp bulatıdır yollar avan deydi Bilal.
0: Hey ma uçurdayım Adilcan. Lekin bu dostumuz deydi Pırav'ın ağırı 3-20 yıl öptü. Lekin Pırav'ın hazır anlaştırdığı vakti 6 yıl tutsa hazır mı yedem mi yok uyduyun işi diyen bana ne kımapsa edip. Lekin 6 yıl tutma deydi bu ağırıcımız.
1: Pırav'ınızı tatip evettin ha Pırav'ınızı. Pırav'ınızı tatip evettin ha. Yor yor sendeki contaysını tatip evettin. Biz kürp bakaydı ha.
0: Ama uçurras. Bu uçur çoğuluk nem kılın deyip anlaştırdığa baktı da baktı da anlaştırıp oldu deyip. Lekin siz tık hem de 3-20 yıl oldu deyip siz. Ablıkın ve canını kınalıyla.
3: Ya adılcağım ama maşını da diyeyim bile her bir kısım kursam 5 yıl köyle tuşatıdı o deyme ama her
1: yıl kursa köyle maylaştılar. Ya kim sizin onda 500 köyle maykışlanan maşını edesin deyip de?
0: Kursak yok hangi ya maşını ha?
1: Oy o şunda patkan köşte patkuz bey dediğin ya bu maşinde. O mal yok hem de.
0: Şimdi 500 koyuluk mayı patkadak maşine yedi geldi de ma an sormayalım da. Potçiye yedeydim de.
1: Aşta zavutta aşta çıkan 500 koyuluk mayı patladı da büyüşen yokan çıkıptı maşinden. Bana kalmadan. 500 koyuluk mayı patladığın küçük büyüşen bekitkili olmayı da almıştır o. Zavutta aşta bekitki amal yok.

0: Qashqash infanın aldı yollaşında ravan deydi ha. Ha, onundan başqa Yusupjan. Ha, bayamqa ketken.
1: Oho, Coyote deydi bunu. Men bir bakmay qaçılsam 5300 köy qaçılayma bir bakmayını. Jiq bolsa 2000 kilometrga yetadi deydi.
0: Qanday maşina?
1: Kaça yo'q yuk maşinasi chi? Konteyner.
0: Oydin keşlerdeki akbirin adep çoğun kızlar.
1: Oydin keşlerdeki.
0: Oydin keşlerdeki akbirin amaz. Oydin keşlerdeki akısın dep de olana.
1: Oydin keşlerdeki onda akısa o. Şu adam ya isiyatını kullanmaydı. Hoş oğun ne ya kapı oğun ne kullanmaydı. Hoş olsun mu şu ahan. Koygursun mu şu ahan. Ya könlü yerin boğundun bilmeydi o adam. De akıs çoğun. Könlüm yarım cuma mina. Bugün bekset könlüm yarım emmalık ab jığlıvıtay dedim cuma. Ma gekmanla. Bazı bırsalı bir mi desenle jığlıpla vatma makul mu? Bunda gek kan kim bol açık ki vatam du könlü yarım fukulum mu? Şu keyfiyat nacar şükünün ya ki uçur yok. Keyfiyat nacarla.
0: Kepiyat yaxshi vaqtida xo'shligi kelsa uchur berib qo'ydi. Uchur kelmagan kil kepiyat nachar ekan deb tushunib olsa.
1: Xo'sh o'sim shu. Odiljon bolangsa, yo'l uchurib bitta berib bitta yeng hayotning yo'llari ravon. Xo'sh. Xo'sh o'g'il.
0: Xo'sh o'g'il.
1: Xo'sh o'g'il. O'xshi.
0: Musajon uchur qoldiribdi, men taksi taksi ayda shangangni taksi ayda qalsa yildi bir qildi. To'g'ri. Endi haydimay qalsa 6 yılı bir katı mamlaştırdı degen bu Ürümçi'de şunaqqo. Lekin aldın qiqatın bir dostumuz Qashqada Aqsu'daki dostumuz haydimisi mu jildi bir çoğumşan yankıldıgan toğırlıq degen bizge. Hemde neç gün içide yakın kükület qıpaqqalla bolsa manda ayıqvalke manda qılıd qıldıq tapırı bizge bir toluqla püşür bir etinle bilib alaylı. Mehmet taksi.
2: Ha yakında polis stansman yolda
0: Ravan. Özal.
2: Babamız o süre sen şu an gözünüzü kırıklar yollara ben geldim. Çiftlik aramı amma vakti tamam mı yemmeyi? Hımm. Sen sınıf bunu da dokuz gibi an bozulma aşık yanı bir ahmetcim.
0: İma gepten buraya gelir bir kılık o.
1: Çeste'yi diken dostumuz var. Fıralımızın uçur nevet fışkımız 26 10. 18. Tuşurken tüt gündükün numur devirliği yenilindik ya cuma. Numur devirliği yenilindik o jılda. Jilde bir numar devirliği yenilendiğin vakit var. Mesela 3 numar tatkızı verseniz bu şu 10. ayın 18'in öldüğünken toluklanıp kayıtıp geldi 12 numarmışın. Jilde yenilendiğin numar devirliği 10. ayın 18'e. Almıştırış vakti eşkimin 27'de 10. ayın 18'i. Kilercili 6 yıl bulduk Provence Toşirik'e almıştırmayız diyen gibi. He?
0: Eğer cerimanları olsa tölübetten vakti da.
1: Hoş yine uçurlar karabakaydı.
0: Ben muhmaydım Dığgan Vendani. Şunun ola maşinam çıkan kirede başlap gelgendi. Şunun ola Dığgan Vendani'de bilu aldım karanlıdaydı alım canı. Çentancan uyulur şunda ravan. Maşilla köp tosuluş yok ligen deydi. He buldum.
1: Aşk Turpan jirak emez deyip Muzeppar. Turpan ki oğlu Muzeppar. Boğuz ki oğlu deydi.
0: Turpan'dan boğuz ki oğlu.
1: Çiğit deyli uçancan uyulur ravan deydi. Kandırak.
0: Турпан кача маңсам де акчама апта ахыр бар сиз акчан жума шен бешен буну деген турпан деле жүрсүз даңа сиз
1: кандырак бир дагы бир эс тойгонланы нечинчи күнү эмде
0: тебриклек эсе
1: бир айлык деп тебриклек го балла биз баз балла жүгенлигибиздин бир айлыгы
0: ишкөлүгү деп
1: тебриклейди калды баамда Зеппер кандырак Yine uçurlar.
0: Makul bu kanın kaçıncı güldük yet hep bir.
1: Tünüge anlıkansız akıllarınız radyo aldırık akıllarınızdan mübareklep getkildi. Yol haberi birey dostluk canı bu yolları koş yolun işte. Maşallah sel köp tosluş yok deydin oraya.
0: Del Murat.
2: Yolu ki de şimal ağlamıydım. Garip aylanma kutuşu. Davaza ağıt söndüm. Yolla koşun işte babanı.
0: Bolda rahmet. Simek dostumuz.
3: Ziyafetçiler yaksızlarla kaç kaçlarda fışırı oturmam. Şu benim maşallah bir tepkışım bakalım. Kısmın meselesine sokulat ettiğine en kısa boşluk olsun kötülettir mi sütü de en sesini olsun vakti yok onu yazı boşluk olsun sesini basam sesinin Hazır dəxmal dəxət çəkiş günü tutdur səhədə başladım ki, maqdədlə sırt 17-də, sırt 15-dən 1.30-qası çəkdi. Ən kisi boşan qılın çıxılə, topasın, boşan adamçılıq kıldan dəbdi sizinə münasibdik parmaqlıq yolla bir məzdət başa, bizə tuman fəhsiz sağandıq, zişən qədər onu qanaqlı şirək.
1: Yeni bir anlı bitirmə.
3: Riyasetçiler, yaksızlar, ben Kaşkaşar'da fışırı oturmam, şu benim maşından bir kötü şunlu oğlum, sahasının meselesinden sokulat etkine, en kötü boşluk olsun, min kötü ulaştırmışsın diyor ya, ben sevsen onu çıkmakçı yok, onu yazı, boşluk olsun, sevsen basam, sevsenin bazı dertmal da yetecek gün tuttur, sayıda başladım diyor ya, mahvedin sırtta 17'de, sırtta 15'den 1'e 30 kötü çekti, en kötü boşluk olsun, Topasın, boşun, adamçılık kıldan dertli sizinle münasebeti parmaklık yolla bir mezzet taşa bize tutan fethi sağlandık, zişen kurdu, onu kanaklı şirek.
1: Bu...
0: Düşündünüz mü?
1: Düşündüm, hazırım. Hmm. Yine bir üçüncü trep oturup bana alışırken gepke bu. Şimdi trep aç soğurttuğun adım boğan boş oturup para alırsak öptük hep üçümüze.
0: Kahveden demler koyu be.
1: Siz hazır CS'den kaparsa saklayım ben dedi. Sizin
0: soğurttuğunuz... Sen saklap dur depti.
1: Soğurttuğunuz yok. Çavuçan şen bağlı şeydi ya sizden ha. Çavuçan şen bozum hem de bir 2000 koyu işte tölep verdik o. Ama gipiniz o için 1000 koyu tölep bir mi dedi soğurttu şirketi. Şunun ulan ben üyeden çıkıp CS'den gavarsam saklap dur dedi. Ben üyede saklamayla sırt başka Rımutkan kapırıp 1600 köyü yasat kuzdum. Hem de boşan günsü sen soğurt aldamçılık kıldın da beni erz kılımı deydi o diyen gepke bu. Tepsiliymiş şüpheci de besem. Hazır ben düşünemeye kaldım ya. Neymiş kunda deydi kandı mesela. Mecbur soğurt dedi yitidi o mesela. Ma 1600 koyuluk çıkın. Soğurtunun tölep yurdu. Gep neymiş için soğurtu bir yerde bir aldamçılık kıldın daydı? Mesela? Bir yerde bir mesele var.
0: Çokun bir ufkuşmasılık bu kalan dek duramdı.
1: Bir yerde bir mesele var. Siz tepsili demsiz. Tötes dükkanda 1600 yengi yasattım digende kıldık oldu.
0: Tötes dükkanda 1000 koyulam tölen birdik yani.
1: Ya soğurtu 1000 koy tölen bir mi depti o? CS'den kıvası saklap dursa depti o şunda ama.
0: Saklamayız.
1: Üyede yenip çıkıp başkırı mutkan kıvadım dedi. Verip 1600 koyu yastıp da. Yastıp hem de mandabol diye dese soğurtta kopup onda depti o. Ma soğurt aldamçılık kıldı yani de. Bu bak gunga. Ne müşü onda deydi mesela? Mesela manda. Bu işin şekli mesela. Soğurtlan kucu. Soğurt siti var o için zekmilensiz kayadı yastası bulundu hukuki onun ki. Ne var?
0: Talaş hukuki
1: var. CS'den yastamdı o ya kayadı. Lekin soğurt şirketi şu tölen bu için dinsün kılıp hadisinin çıkımını mançılık bağlap mançıpıl kiti de o deyip şu mecbur soğurtunun tölen dairesinden işip gitmeye evalası da tölep yurdu. Şuna ko? Bu hazır 1600 köy degenle soğurtunun ölçem daha işte işip gitmedi yeni soğurt şirketi bunda dige ahvalası bu yada bir mesele var şu çokum bunda gel. Yakı bombusa meydan hazırlıklı işi var mı yok mu sizde? Meydan hazırlaş işi. Mesela meydan üzerinde yasap durup yo anda bunda resim gıta atıp bunda iş yok. O ne bu yada yok değil mi bu olsun hem de lakin şu yok he. Yokuz bu kandak işe hem de okanmaya kaldım ya ben bu.
0: Kınaka gibimiz anlığandıkken bir hikaye baksın şunun karıta yine bir. Kuchun yüle garipten şerike yollar avan dedi forever no uçuri. Özal.
2: Babam bu kadar süre sen hiç fazla görsedir trepler yollar avan ki ağabeyden çiftlik aramı amma vakti tam.
0: Buldu. Abdurim efendim.
4: Buraya ziyatını çat kodcu yol kayırı. Cansun yolu ya. Aydırım yolu kırdım. Kaçın kızın suya kuşunda kaçın aldı geldim yollara bak.
0: Taksi 0469.
5: Ya Arucan kanlı ama yakışım ha.
1: Yakışım sen.
5: Şükürdük 8 yıllık nava yengerin kutlanı. Şunun o kısış. Kırış yüzüye gen. Şöyle şüysem kep kaldı. Тавыш
6: кимо ятим жолу деген, яхым агынам
5: толкулда.
6: Хош. Буну айрым бир

0: мында параңлашканда дейшиле э мына эки аяңызды рахмат хош унаса яна учурладын
1: hissiyatlar yaxshi, kayfiyatlar yaxshi, shunda jo'shqin holatda ishlayapman. Hozir tirishib-tirmishib Urumchi bilan Turpanning orliqini yaqinlashtirmasak bo'lmas endi deydi Muzaffar. Yaxshi, hozir kayfiyatlar yaxshi, mana hissiyatlar yaxshi,
0: shirin tuyg'uda bir xil muhabbatim bor degan bir tuyg'udida.
1: Urumchi bilan Turpanning orliqini yaqinlashtiramiz deydi.
0: To'g'ri. Aksu'nun yolu içeri Beijing yolu Tötçun köçeden Tenterbiye Sarayı'nı aldık geçe Arlık'ta yolla araban kendiydi o Mayra Hanım
1: Ben mesela kız kıp kavatıma gebke Bir abo şendik adamıyla bir telefon kıp bir aydınlaştır bitleyim ama mesela ne de bir yakıp durmuş Pek kız kıp da bayağım kışka Aşı dostumuz yeni bir yakıp baksın Biz düşünmeyen noktunu kayıtlı bir düşündürüp birem de Şunun karta biz bir yakıp ya
0: Poyuz şopır, Ekrem şopır Poyuz şoförü Ekrem Efendi uçur yıllaptı.
1: Payda oldu bana.
0: Siler tolu maşınanlığa ya ki onun bunun may kaçalaydıgan, man çıpıllık may kaçalaydıgan kıyafet kırvanmanla.
1: He.
0: Mani men poyuzga may kaçırsam 9000 litre may patıdı. 9000 litre bir kaçırışımda 9000 litre may kaçırıp bana be.
1: Oyu.
0: He. Ne çıpıl kitı dağılığını özanlı bir hesaplı bilanla. Hesaplap çıkırıp dep bir anlamana. Neç bul ketdik. Sil unda bunda mındaq may qaçılayma. Taq 2000 koy 5000 koy qaçılayma deyğan qiyafet kirvanmanla meni aldımda.
1: Mana. Kim toğı tapalsa mana Ekrem poyiz şopre aşı bir qıtdan berip kiliş qatnaş. Aylandırıp çögültüp sayat qıp əkilimi deydi axçın.
0: Ekrem efendi hazır siz Mesela poyuz kaçırsan 95'te hesaplandık, 92'de
1: hesaplandık. 98'in kaçırıp cümleydi kansıla ya?
0: Poyuzdan ayrım numuru sen süpürmem ya.
1: O ayrım da akıcı ne?
0: Oho, ma fırıvır hesaplap çıkırıp oldu. Tarakı 9000 litre, 8 koy 4 modun hesaplap.
1: Oh, 75 man.
0: Bir katımlık may kaçırlar, 75600 koyluk may kaçırlar iki dedim.
1: Doğru mu 8 koy 4 modun, onda emez.
0: 92 hesaplap tutuk fırın. 92 numaralık mayını hesapladım cuma deydi o.
1: Kıvdan hesaplap siz bana.
0: 92 hesaplap tutuk 75600. Bir kaçılır, bir may kaçılır.
1: 98 hesaplası hiyel varam değil mi ha? Cefan peylut maşallah bek köp, lakin bek alay tutuluş yok deydi tur, taksi rukiyana uçturuyor.
0: Hem de muş bir yüşen may kaçılıp poyuzga Ekrem Efendi. Kaçı bin kilometre mangalayı silah. Kaşkaya bir berip gülüm silah ya birli baram silah o pulu. O şimdi de bana ben bunda kızıp kaldım.
1: Ziyaret kesek. Mağı kalık yolu körüknün üstü koşniyada ravan, Kaylıncan yollarım şunda ravan dedi Abudur Ahmet. Nur.
2: Sıdaşa körüksün size var. Doğum yolu o karabanga yanışmasını sök et.
1: Kevser Cendi Baba dedi, yiyelik elimizin işi yakışı boptu mu? Ben anlayamaya kalkantım de. Taz hikayenin güzel yerlerini, taz kızıkarlık yerlerini anlayamaya kapsız Kevser Cendi Baba.
0: Yusuf Can bana Şendong'da durup anlayamadınız. Avazı Allah'ı Şincan'da durup anlayamadık. Tuygu bir beri batıdı. Navaylıkımız, soğudumuz, callayak bana. Nallarımız okşap gitti. Telki takılır diken nakşı olsa anlasak bana. Şendong'da durup.
1: Yakışı, seltirip oranlayalım. Telu Cüden Beijing Nanlu tarafı kımandık yolla bek ravan dedi. Alım efendim rahmet. Ahmet Can poyuzdaki. Ahmet Can poyuzdaki.
0: Poyuz durup anla aydık.
1: Onun onun kiyen Aslime. Aslime'nin ağızı kuşurayım.
2: Ya kaydarak ey adı da yaşıma. Kutu da yaşıma. Yaşıma. İşo mensin çaldım. Gülüp Vulço. Şimkuan'dan o yolları koşulmuştur. Aray kendime.
1: Yeni buldu ya.
0: Pol ates kalbi 75690 koy çıkırıptı. 90 koy kımmet çıkırıpsız koy ses.
1: Ablıkın Beycan.
2: Aslan sıkma şimdi bunu ele ele yapar. O suçlu atan çağlar koyar.
1: Aşına kılın.
2: Öğizine işlerinin hemen şunan da şuna varınca.
1: Aşına kılın. Kepiyatınız tanışıldı.
2: Ma konsan ağabey yollar hemen kendime ağabeyce kıldı öde.
1: Buldu rahmet.
0: Ma aksırdık mayıra doktor poğuzgun may kaçılamda deydi. Sizda kün nurdu mağam dike degen men da aptapta yürüm.
1: Toqluq ha, energiyalik maşında boyla qaldım.
0: Qalısta ot qalay dep oyldu
1: de. Belki lige buru qaşna qalay ot qalaydığan poyzlar batdı.
0: Ot qalap mağam.
1: Salena usiray.
2: Yaxşı, sizlar yaxşımı?
0: Yaxşı rahmat.
2: 1600 qoğa Asiyada oşatkan bolsa, şu oşatkan yerden 1600 qoğa nämeni oşlar, şu qartta tağın kestirip, şu tağınni boşun qoyup, tağın zaqat boldu qo.
0: Oşta qıptıke. Salı japende. 1600 qoğa oşatsam azmı suğurtaldamçılıq qılıp atsa dep de suğurtuninki. Nime sebepten dedi müşiri gunga bizge.
1: Hazır ge yaqamaptı.
0: Oŋşumaydığa yerini oŋşudu mu urmuç ustam? Ya zahmidin hadisidin başqa yanımı qoşup oŋşup yattı mı? Qandığı qanda hazır bizge bu namalum. Bu adamı dimidi. 1600 qoyğa oŋşaldı. Ha şunu olan qısa munda dedi suğurtta dedi. Qanda qılamam bunu dedi. Şu bir yeri bulmuşsa suğurt şirketi herkes bunda aldamçılık kıldın demeydi. Şuna mı?
1: Немешке турпанды мат программаларын аңлаямайбыз деп тойынды бир досумузга айтып да. Мыш Музаппар мышлан бе оңшайдыган дек турдаш.
0: Турпанды Музаппардын маартымы экен бул да.
1: Ава айтып аткан а? Рас.
0: Абдулла Хотан.
1: Аңлайлы.
2: Асылжан.
0: Хош.
2: Мадам кепне тулук дигил унумы де.
0: Да.
2: Бул ая согурду де мен кой. Чилеле жатко букупап сисел апыл тикен. Saklayıp yap döşüyorlar bu. Yine kaydı bir bağlatmayı kutu apırıp bir mağazı gibi yatıptı. Minko'ya bağlığa yani. Sonra ayakı Minko bir mağazı gibi yatıptı. Ben bu. Salını bitirip apırılığa yani. Apağandaki bir Minko'ya bağlısak sen bir mağazı gibi salını nerede ekeldi?
0: Ne şu?
2: Kim bağladı bu ne? Digen gel.
0: Şu.
1: Dep manda teklik.
0: Doğru. Am Minköy tölem birmez digini. Aynı çağdık şu hadisinin kep çıkan zehmini soğur çirikti Allah burun dinsun kıp Minköylük bağlap buldu diyen. Minköy'ü pütüdü manası edip bağlap buldu diyen gibi. Şuna ama. He, onda oğandıkken şu piç buldu diyen gibi bahane soğur çirikti o hadisindeki zehmelengen cayga. Bağını piçip oldu mu? Minköylük zahmet ya bu. Ya sırıltamış ya annem kılam şu Minköy getirirken. Bol de piçip oğa ya da size ayağa kapırıp şu 1600 köy diken deken. Soğurt işi şirketan da diken gibi şu. Bir ya da rümütçem de baya diken de neyini yaşadı, neyini koşup yazıp etti ya. Kandıka kanda hem rümütçü üstten belirden. Minköylük işine 1600 köy çıkırıp da. Hem de talın nopası şu anda diken gibi. Siz gek kılığa bayağı ustam yokaplık ettiniz ko. Kandığı kanda, gepni koydunuz, sordunuz. Ya ondak emez ya mında den. Şunun kartta bir, ma radyo aldır ki dostlarımı şunun kartta bili basın mı şunda işle kartta. Eğer de bek, kanlaşımı gidek, iş yok kakan bozu. Bıraklı gek kımızınız mı buldu?
1: Biz düşünüvalımız gek kımızınız. Gek kımızınız bir cevap da düşünüvasak mı buldu? Andas ila vaxt okap da.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamatlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkili de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetre kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan Bebas'ta anlatılı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı
1: Hoş geldiniz dostlar. Tüşlük yollarınız biz Emrah programımızda anlaştıratımız. Bu programını işiltip akalla maktab birbirine tavsiye kılıp atkan. Yaxşı Abdul, Fokı Abdullar alay talep kılgan. Şincan'da bir işiltemizde şipadetimizde Ahmervayt Unyağ Gürüş açıq zolanı işiltip et. Etiqday tamakları bile mekmanlarına et. Ala mulazmet kılıp atkan. Mekmanlarım aşkansın tavsiye kılımız. Müşü tabi en büyülü Fuli Venge. Eçildi. Kadem taşırıp kagaysıla.

0: топто шүйдіған пәнду машин дың башқа арқандақ машин болса айтсам болу де. Мұшындақ бір қызмет үшір бер әлайдыған, тұныштырп бер әлайдыған ла болса, алақылашқан болса, дейді әқидемін үшірген. Сақлайлы ә, қане мұшақты бір үшір тәмілләп бер әлісі, бейшік бір ауыз үшірек ә, өрімчеде мұшының үшірген бір қызмет үздігісі бәке. Пойызның әмімісінің үсті тоқсын ба туса, тоқты маңды деп шүнім әмен дейді. Қаплан.
1: Әлі де әлініңіз әшіні қамзай әшін. Сіз мағы айзымның қабыры айзымда мүшіп күштірет мәшінлі әлі. Әл чүкшін ой шоққа сонна ой шоға шоққа олды. Шыққын әлі ішкі тәсі өләкін.
0: Болды. Ма пойызның чағығы ел ұрдам деген кәп қоқша шыла бұватыт дейді мұны.
2: Қашқайдың мекмалары машқанысы ба мұ деген достымыз ба шу қашқай чавақ мәлісі күчіңнің үстігі мағсыңыз мекмалары машқанысы ба шәді
0: Яна ұшчырладың Джин Пинчуаның авазлық жүрі. Я сейчас тебе.
2: Merhaba yolu 3. başlangıçın aldı tosulup gitti dedi. İttifak yolu mu tosulup gitti dedi ama o idarını aldı, bizden idarını aldı. İttifak yolu tere.
0: Bunun gaz kaçılığı kırsak banka kartısı baydı. Şunu sepli gaz kaçılaydı, gaz bir etti. Hazır hem de köpünce yedi işletmeydiken. İşkiden kırsak lan numar tahtısını tonuğandın kiyin. Ama banka kartısı bir kar... Banka Işte kaçılavatkan boğan ki banka kartısını bir kar kılıp etsem bulamdı. Kiyin yana işletidigan Kartta gaz bir yerden üzgürüp kalamı deydim. Hem de o toptusun sel hazırca. Özünüzden bir vasıta banka kartısı ulağılık olsa şu kaysa banka kartısı ulağılık olsa şu banka kartısı şu bankaya verip şu labilen bir pikirliş baksanız mı buldu?
2: Salih efendinin umuru uçuru bakalım. Ben
3: linkoy dostluğundan bakta kısa sonuç bakta sınıfta azarak dilaydı.
2: Bu da çok fazla. Sen bizdige onşumapsa yok. Onda deme. Onda diş hukuk yok. O sugurtlanuşuna hukuk nädä oş tallaydı. Tallaşına hukuk ba.
0: Ma gini de alıqçımız mı sugurt toğruq pikir qatnaşdırğan tam anlap yıqanla depdi. Alap aqayla gini.
3: Adilja yaşma men jemmen tüşenken bu üçü bir yıqtaqay adamın sugurt iş toğruq. Adam beşi dep ötdi ana törtes dükünü yastına dep sugurtığı ağında bahalıqız bulur. Anadaki sırtı yatarsa, kötü esnafın ödeyen sırtı kirimdikanlığa bazı ofşe çıkamaydı ki ama sıkır çektirdin. Sonunda sen kötü esnafın da yastı mı der, sırtı yatarsa yalnızın aldırdığını da provağın gibi alır.
0: Bu sizin karşınızda.
2: Onda olsa... Doktan ha?
0: Siz izdigash turing, men yana uchurlardan yetkizgash turay. Yo'qolib, lu qo'shniyada ravanda edi, to'r taksi ruqiyaning uchuri. Shinmin g'arbiy yo'llar shunda ravanda edi, bo'ron taksining uchuri. Nurning uchurida maksimal tinchlik yo'llari shu boshdan oxir shunda ravan hozircha deydi, rahmat. Undan boshqa yana Suanla degan do'stimiz bir yaqib degan siz.
4: CSGA kağımdaki minum düşüncelerim de Yünköy kılığı 10 yıl tuz tüzgün tuhtay sızaktı o. Bunu mümkün an soğurtunun haberi yok. Ağı aldırıp bu et benim ki. Yine kıbine kılımının kılımdan mı alsız ki o uçtu. Şimdi mı alsız ki o uçaktayım bilen dikim sen ayet Yünköy digen sen alsız ki artık almaksın mı o biz alsız. Aynı şuna mağlayıcıktı münazelik kurgalığı bitmezsin. Soğurta aldım sıra kıldığını demek ki. Maçtayken, yüzyıl olandan şu aşın talimini elet, Linköy'e Al o məcburi sığorta olsun, min köy tutup verirse, azlık o yine demişti o. Hem soğum, kumşatka yerine sığorta minki, şerde olu işlerce, seyisinin kapit, min köy kumşat, min köy diken minki, al bile kaldırak kap, bile kere, bile tırnı tutumda var. Mıngaltı köy kumşatkan olsa, ahmet uygunlu matta, val bazı abi.
2: Doğru, doğru. Sizin ama tekliliniz mi doğru? Hem bir şey de, orun almış doğandayken bir sığortağı bir haberlendirip koyuş gerek. Деп ойлыдық мен. Мен мұшында ойлдым мәселен. Сестенге удылды де соғырты шеркі үшін ама. Ой, баса сақлайса дегендік үйеде еніп шық, башқа үйеде оңшытып, аядылылан 1600 көйіне кәсіп, үйеде мен сестенге удылыған тұсы ақ соғыртыны үшін ама. Сен башқа үйеде кәпсі деген болушы мүмкін. Азыр соғыртының теппаған бағанысы біз Burpaga yeg ya beşidi şu dige yerinde kımmapsa demek ki arlıqtı disen ummamdı deyişi mümkün. Arlıqtı bizge dep koyup ben siyasetini kımmaydıgan buldum, marımıtkanda kıldıgan buldum disen ummamdı dep duru bileşi mümkün. Böyle kanda olsun, eğer de siz hiç kanda bununla saxtılık işletmege ahvalası da ölçen boyunca sırtık rımıtkallımı ölçen boyunca bazanın bekitken baza bahası bu üçü sigir mutkıp birip 1600'e çıkan bolsa muşbet ço azır yeni bir değiş bir gün soğurdu öyle ben hiç kandak saklılık işletmedim aya saklaydı ki ben turam den mesela hep kildi saymandaydı hep turam den mevvede şu miyedi yasattım tezirak hep değiş bir gün bombaya kalsa 13378 yi arsan çiba yi arsan çiba muşunun telefon Şu soğurta nazaretçilik idaresinin ki telefon numarı tosu kılıp kay soğurt şirketi mağmında mağmında kıldı. Tepsiyle yapalım den. Bu o kadar işini çoğu. Ben siyasetim kıpırıp tükeyim ayağı saklasam vaktimi sırap yapıp kütüşüm uyuyordun saklamayı deyip sırt kıldı. Sırt kıksam mağmında dağıtı da. Benim cavcan şenim var ya soğurttan var. Muşunda muşunda. Tölem dairesi de işip gitmedi. Baza ölçem bu üç rımıt kokuzdum. Dep muş tepsili muş neymiş bu kan bolsa şu işine tepsili inkas kılıp şu şirket ne şikayet kısınız buldu yor sen çiba 12378 muş no telefon kılan ha sözüş bulamışsınız valla bağ mı öyde azı valla ravan sözüş yalaydı okturup dep kısınız buldu ulan da
0: Anlıqan bul işini bek mühimmet kılımız cümle şunçilik estaydıl Məsələt göstərdik, dostlarımız mı hər tərəfdən nə yaxşı məsələlərini göstərdik mənə. Ma dostumuz dəxi o alğoydiki mülazimət orunu 13 kilometr var deydi. Qatna saxçımız bilən görüşmədiniz mə? Miro Şenşan, toyunki Miro Şenşan anlab atqan busunuz. Danlıqdan hazır ravan deydi, ə?
2: Xatırcan bulan, adət çö, maşınlarının çö. Onda sizni ensirtip koymaydı. Maşin şirket zavutları mı layihalı gençlerim nek muşu işini oyluşturup layihalıydı. Şimdi ciddi etmişsin de. May kadılıp tügep boğandaki yeni 30 kilometre normal yürüyeleysiz.
5: Beijing vakti saat 14.
6: Aka, egiliklikler miki edigen tem?
7: Ondakta sana bir yan konuşturay. Altınbulak yan telefon bazarda FUKA icarik verilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkdan şoğlansam olduken. Altınbulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın xeridalağı tokluğuz, ekran çaplıqı soğut kıldıken teke.
6: Ornet Yaşar ayını azatıq canı büyüle Altınbulak soğut sarayı birinci qəvət çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
8: Bir xeriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinqan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əm adam intildiğan esil oldraq rayondan öy sitviliş köngünüz dikirək iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-652-00-125

0: Bunlar kullu seyyed kildir Allah olsa.
1: Kemal vardı
0: Şimdiye din
1: mehtime.
0: kildir Allah boş. Öyle
1: Kurlan,
0: sana.
1: kurlan.
0: Yeni harik. Çapan bulandı, yetin için iri olanlara. Üç günün giden karganda bir yazdırak soğuk.
1: Çünkü Kurlu'da yağmur var ki. Temperatür o kadar yukarı ki 10'dan 22 Kurlu'da. Yağmur var ki lakin. Yağmurun sel pırkı kebatkan da Ali Yugaş.
2: O bir deme DM degen şu o bir de. O bir de. O bir de degen şu çözet zıdın cıngban şitun kema abdomobilik diagnoz koyan şitun ske şu abdomobilin hesapta. Diyen o ben şitun. Bunu on şoğulu bulduk ki eğer mesele olgan olsa bunu on şap kayıtlatın yazgan deken kayıtı şın yengi sunsanız bulduk ki. Aşı mesele ba şu dairdik işler deydi.
1: Şu sistemini siz bir on şey etken sava.
2: Siz mi konuştuk kayıtta sünyen kapatsanız bulduk ki. Evet de o vakanda olduğunda yağmur badaydı o Ürümçi'de
1: Ürümçi'de bakken bayam kalsak bakken dedik ko bırakıl şu dike temperatura 1 градус 1 градус şu dike tuan temperatura yukur temperatura 14
2: Frovur diye hesaplap çıkarıp yaptım ne. 4700 kilometre hesapladım tahminen deydi. 1 kilometre o 17 yerim koyduydu.
1: Anlıkçılar rahmet, rahmet diyorsunuz. Yüzyı ma program nimda iş tük tükü de dep ensere gittim ben saat karmayla. Yüzden can, hem de yürküm cayağı düştü deydi. Abdurrahim efendim.
3: Merhaba Kavri. Adnan Darvaz'la aldıdım. Karınca'yla, karınca'yla yanaya türlü çıkardım yıllarımın.
1: Buldu. Kudret can.
3: Tabii zaten onu zeyde kanı yaşlı dalarına.
1: Yaşlı mısınız?
3: Ağır günlüğüne onu sinemesim alımdana. Nazara suyun fulu koyayım. Köyüne aldı geldim. Otomdan ayalım. Koma bitti.
1: De peyze.
3: İşte bu arada.
1: Da bahtlık siz hem de.
3: Ya güzel ki. Bunu zeyde kanı yaptı dalarına. Ne hazırım. Milad miyatma. Madarakla altın yıpırmalar tutabilirler. Ne tükkünün onları çıraylık. Yakınlık ağzını anlatıp keyfet yazsın. Yollar aman cuma.
2: Rahmet.
1: Bulda.
2: Rahmet, Kudret Rahmet.
1: Kudret Can. Ahmet Niyaz.
4: Abi sen kumzu hedef dünya kırk anlatını cuma büyüyüş ama kaçırısı ürümsü cuma kutem metro aynı bağlı hitem tüki.
1: Mevlan Mesum.
4: Evet, yakınçlı yakınçlı hazır. Bu yüzden maya kaçırılmaz anlatı.
1: Kaçılaydığının bak ya şu çöndürüş bayadık o tokluk mu bak kaçılaydığın sal yer kaçılıp mağdığın mı çay yok kaçılıp kaçılaydığının bak ya çeper taksi alıcan
5: selam duruz yetti tut adı can kundray ma yakındın şöyle sürbeten birinci oturumun ki o komisyonu koyu tuttu köy darış yolları
1: şu an dikkat kıpmağaylı mektep etrafıdaki yol bileklerden ötken de deydi ha Taksi linksi liyucu onun uçuri.
5: Ya abicem hazır an şu sandalin giden yerde kümür kalaydıgın pozisyon yeni bağlı değil mi?
1: Bakken bakken. Abide?
6: Abicem Kumcay'da yaşınçlar.
2: Yaşın mı?
6: Bugün yıl kavri, muşuklu bayrağı, yumuri. Hoşumuş ravan yine.
1: Mao teşna yürek dedim. Maşını heydimeyi tok tutup koysak. May mı gitmeydikken? Ben bil kaldım. Sen bilmeyen basan bilmeden la deydi. Abdurrahim efendim.
3: Buraya ziyaretle dört vakit yol kayarı. Mehman küçüşüyorlu. Ben buna Bengüen'den aldım. Kembe'ye kızı tırakla, Kembe'ye kızı tırakla, Veli'ye kızı tırakla, bağlı yolları var.
2: Bunu da öbe gavşırınız gı. Ekran maşının kia yiboğutu. Oturduk ekran bozulup kalan, CS'den kapatsam uyuyordu ekran çıkmadı. Tordu ilan Reyhangül Hanım, tordun çıkıdı. Ya ki avu... Nemo malıkı, maşından uskilerin satıgı ye. Acayip tülümden uçurdu, unutu kaldın.
1: GDS çağın mı?
2: GDS çağın verip pek ya, uyuyordun çıkıp kaldı. Bu musa, tordun alsanız maşın ağzından tipine kırgırsanız çıkıdı. Ekiye güzüp mavi Türkçü ballığı sağ olsanız mı buldu? Ulan da. Yeni uçurlardın Cunyan Nellu Koşilin ya da yollar avan nedir okuyana uçurda. Rahmet. Ayır durum nekbulluk sap tokluk torku yo pesti maşini etip saklayıp durduk anındak. Şu olsa

0: ki.
1: Siz xizmat uchun izlab yiqing. Mashinadan qaysi bir idora organlariga, bir shirkatlarga, xo'jayinlarga mishtaq shopir lozim. Yoki o'zingizning tarjimalini, ehtiyojini shu xizmat uchun topadigan to'rlarga, to'rbekatlarga yo'llab qo'ypaqsiz bo'ladi.
0: Da rahat o'ylab sizda, tursam, etdiganda opirib qo'ysam. Tushkichimdi, adg'ilib, mashinalarni etib qo'yib, o'tirib tursam, yamda top tursam. Tushdi opirdiga yos, opirvassam. Qaytib kelib tushdin keyinda, uxlab birdam ish. Mangadigan qiyqi telefon qisib kelsam. Opirib qo'ysam, ishdim tushsam, dushanbadan juma tushsam, shanbek shanb qo'yib pastishki armilib. 6000 qo'y bersa oyligim demakchi.
1: Chiroyli güzel arzu armonlarni qipsiz degan bilan. Lungchan Kutsi Altınbulaq liniyasida mashinalar ko'p, qarshi liniya ravon edi Abdu Rahmat. Jahon Kizar. Sizning avu qalamqa avtomobil to'xtatgan boyamqa gapgan tek soat 13 dan 58 o'tgandagi gapga. Qalayimqan avtomobil to'xtatqanlik uchun jariman 200 ko jariman ekan, Jahon Kizar anglayotgan bo'lsangiz. Nomer tatilmabdi jarimaningiz pakan. Ay degan do'stimiz.
2: Qashqa xisonni oldi va shuni to'xtatib ketdi, shapir bo'lsa.
1: Bo'ldi, rahmat. Musa jan deydi, to'x bir yondan kuydi. Oyu, boyamqa shu poyezdning hikoyasida hozir. Yana an uyli Uyg'ur tibobat doktorxonasidan oldik, qo'shliniyada Ravon degan uchurni topshirib oldik. Kango balang bo'ldim. Yaxshi tudinglar, men mu anglayotdim deydi Amingul xonim, rahmat. Onun başqa shopurlarning tushug'i bu deydi Foraba. Yana uchurlardan azizam. Mavu Tamzat emas to, tatliq pishiriq. Tamxas. Azizam, tamxas tortlari deb uchur berdi hamda bizga. Shu pishiriq do'konining xo'jayini menga chaqli qarvini yetkizib berdi. Ham do'kondagi nurg'un tatliq pishiriqlardan, tatliq turimlardan akab to'p baxxo'sh bo'ldim. Sizlarga rahmat. Ana shu tamxas tortlaridagi shu xo'jayinga rahmat deb azizam. Ötken aldınqı neçə gün aldı bir çaqlıq orunuqnu gepi bolğan. Şu dostumuz yetküz bəyməkçi bolğan. İşləri yaxşı bolsun, ticarətləri texmə kiyinib ronaq tepib çıx pullar tapsın. Əzizəm, sizin məsələmətlikinizin tezraq əsli kilişin için qalbimizdən ümid qılımız. Yaxşıla, yaşsın, yaşnısın, müşündaq, Altta yüli balla doktor xansının aldı yollar ravan, dəydi aynı taksiyinin uçuri. Yilimi taksiya edip hem madem şopur bulup attımız mına deydi bu oran taksiya. Nurmehmet ne uçurdu anla bakayla?
3: Duruyuz, yetkili tep, yol xevri, mavu kanallı, teybosu, kuzulçilakda, mavu çansınlı tep, sinkili, koncansan gudu tektirgan kanallı görükke. Aşı yolda burundun tartip, sol trafiki en sesik yol solga, on trafiki en sesik yol onuna adıgan, otuzdaki tört yol uzunma adıgan tep. Hazır uyanı tersiyet, altı yolu çıkıyorum ki, on trafikçi en sesli birinci yol onla ayrıldıgan, ondan ikinci, törtüncü, beşinci, altıncı yolunu uzunlandıgan, ikinci yolunu, kap oturduk ki, ikinci yolunu on trafikçi tanıgan da, solunu ayrıldıgan kılıp tersiyetken, azıma kırkın şoförle ayak yagatçağda, kaksak karab mangmay yolsuzluğa digen de, karab mangmay, sol trafikçi en sesli yolun solunu ayrıldıgan maşırı türüvelip, kızıltılar da, bazıları uzunlandıgalar türüvelip, aynı da bulup, şıkılıp, bek, tingreş bulup, bir, Yaxshilab qo'sho yo'l taqsiga qarab mas'uldek.
1: Yaxshi askatim berdingiz a. Ay yo'lning ahvolida o'zgarish bo'pti. Shunga hozirmi shu yo'l bilaklarini madostimiz dedi. Bilaligan do'stlarimiz shu yo'lidan doim mangadigan do'stlarimiz xabar tep qilinglar. Shu ashatki yo'l ko'rsatim taxtlarga bir alay diqqat qilishlarini tavsiya qilamiz a. Amsa do'stlar tavsiya qilgan shuna bir yaxshi bir mahsulot patdi adiljon.
0: Buldi. Allah bakımda.
1: Hemimiz ayılda çokun bir hazırlaşkı tekişlik, ihtiyacımız var məqsulat şuna. Dostlarının bir köngül koyup anlap yakışığı tavsiye akılımızı.
4: Programımızda devamlıq anlaşımlarını karşılayımız. Biz sağlam su içiş doğrusu da paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Sultazgoş Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
5: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla. Mən 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Sultazgoş

Qanun sizge hemra programımızda anlaşanlarına karşılığımız. Ben programı riyasetçisi Kunduz Aytürdi. Radio anlıqçılar, Qanun sizge hemra programımızı Şinjan Radio Televiziya İstanısının yeni taratqo əbsi Sılu Şetin'da mas qadamda anlatılıdı. Sılu Şetin əbsin çürüp anlaşanlarına kızgın karşılığımız. Bugünkü qanun sizge hemra programımızda tövendikidek mazmunlarda anlatış berimiz. Qine aldı bilen mazmunlarımızın bir uçur berip ötimiz. Qanun xabarları sahipimizde yeni yaçı işgı uğrulaşkan emgekçilerinin hukuk menfaatini kapalatlandırış çağrısıge aşkara pikir ilan kılındı. Abdunum Raylıq Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Sistemisi, karxanalarının ehvalını biliş, karxanalarının kıyınçılıkını hal kılıç, karxanalarının küçüğü işine yardan beriş faaliyetini yolu koyduğu diyen haberlerini anlayısıyla. Dilo ve kanun sahipimizde işki bala Ultraq rayonda oynavıtıp zahmelendi. Ata anala cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Diyen mesmonda sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş kılıp beri sahibimizde Otlaq mənzırı rayonudaki xalqı qolaylıq saxçı işleri punkti degen məzmun diqqətinladı buludum. Yuqarıqı məzmunlarını anlaş bilen birgə yenə hər qaysi yol biləklərdən yol uçurları verib məngişanlarını qızğın qarşı alımız. Bizdən veşi numarımız Şinjan 1074. Qinəmsə anlıqıcı dostlar, diqqətinla proqramımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

Sevgili radio anlıqçı dostlar, şunun bilen Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Hamra programısını müşahede ahırlaştırımız yaqtırıp anlıqınlağa köptün köp rahmet. Programı riyasetçisi Kunduz Aytırdı. Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varıs markalık sakal ağış.

Şinjandaki kutquzuş yardım beriş xadimleri kapsılıp qalğan buğunu kutquzıp aldı. 10 ayının 12-ci günü Şinjan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağçısının xizmetçisi Feng Liang bir kişi buğunu kutquzuş jarayanındaki işlerini əsləb mındaq dedi. Biz yarlanğan yavayı hayvanlardan xeyli köpünü kutquzduq. Lekin beşiğa sulyau çelek kiyilip qalğan bedende yar ızıba bir buğunu bu buğunu tunjiq qatım uçurtışımız. Şinjan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağçısı 10 ayının 11-ci günü Ürümçi Nayarlık Ormancılık ve Otlak İdarısının yardım talep kılış telefonunu tapşırıp aldı. Karşı taraf telefonda təvəlikideki Şuyşigu Bazarı Şenlay Kiçik Bazarı etrafıdaki bir dağçının oylısı da yarlanğan bir boğunu bayqağalıqı. Boğunu ciddi kutquzuşqa toğrı kəgəlligini etdi. Şu günü düşte Feng Liang hizmettaşları bilen nəh meydanğa yetip badi. Köz aldıdaki mənzara köpçelikini hayran kaldırdı. Bu buğunun beşiğa sulyau çelek mehkem kapsılıp qalğan bulup, bedeninin yeni bir yeri yarlanğan idi. İgin işçe 3 gün ilgiri bu buğa dağçının rişatkistin sekrep hoylığa girip almı yemekçi boğan. Ama rişatkidin sekreşler yanı da kursqi yarlanğan. Buğa hoyldaki sulyau çeleknin içi de su barlıqını bayqap, beşini tıkayıp su işken. Oylmağan yerden beşiğa çelek kiyilip kılıp çıkıramıgan. Bedeni yarlanğan. Onun üstüge çelek beşiği kiyilip kalan boğaşka, buğa Rişatkeden sakrap çıkanmay, oyluda kapsılıp kalan. Üç günden gen dağcı egisi öyge kaytıp gelgende, buğunun oylısı da kapsılıp kalanlıqını baykap, Ürümçi Nayarlık Ormancılık ve Otlak İdarısı'nın yardım sorgan. Xizmetçi xadımla nəh meydanını təkşürüb, buğunun beşidiki çelekini asan çıqağılı bulmaydıqalıqı və bədindiki taşqı yarını görüb, dərhal Şinjan Tianshan Yavay Hayvanatla Bağçısıdiki kutquzuş xadımları bilən alaqlaşıb bir tərəf qımaqçı boldu. Kutquzuş xadımları nəh meydanda hüküm qılıb, buğunun beşidiki çelekini çıxırıb, yarı eğizini bir tərəf qımaqçı bolsa, aldı bilən buğunu narkoz qılışı kərəkliğini etdi. Buğuğa narkoz dorusu ukol kılınğan dekin, xizmetçi xadımla onun beşidiki sulyau çelekini ehtiyat bilen çıxırıp, onu kən cayğı yötkep, hayatlıq alametlerini devamlıq küzütüp, andan yarı eğizini tazlap, yalluq qaytırış ukolu urdi. Antibiyotik ve parazit kurt şürüş dorusu sürgüdi. Bir taraf kılınıp oğan dekin, narkoz qaytırış dorusu ukol kılınıp, buğa tədirci uşığı keldi. Feng Liang, buğunu koyup berişten yarım saat burun salametliği əsligi geldi, dedi. Arqadan kutquzuş xadımları buğunu daladaki Bipayan rayonu başlap berip, kən təbiyatka koyup bədi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşadakırlaştırmız. Programımız yaxtırıp anlığan, programımız katnaşkan barcanlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Patigül, Mehmet.

0: Bu programını Tırt Soda Çak Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik ege taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ilerleyelim.

yo'lovchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Sevimli kichik do'stlar programmamizning Tirit suvda chayqalish sherikida alohida talab qilgan. Amda mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda bir belgi bilan 2 yoshlik bolaning hayotini qutqizib qolgan odatdagi yezi ayoli Jantilaning hikoyasini so'zlab beramiz. Kimning 22-nji ýyly 10-njy aýynyň 2-nji güni düşdiň kiin Strand Suining şäheriniň daýyň nahiýesi Huýma bazardaky döwlet ýoly 247-nji liniýasy boýida 46 ýaşlyk Jantilan hoşnysy bilen köçe boýida paraňlaşyp atatdy. O hoşnysynyň 2 ýaşdan aşkan ogul balasynyň daldaňşyp ýolnyň otursyga garap ketip atganlygyny. Lyk kumşygyl gaçylanan çoň ýük awtomobiliniň goýuldap kelip atganlygyny. Sürətni qılca astılatmaqanlığını gördü. Jantilan qılca ikkilənməsdən quşqandak etilib verib, sol qolu bilan balının paxtlıq çapınının yaqısını çıng tutub onu bağırğa bastı. Şu dəqiqədə digidək yük avtomobilinin bexatarlıqlığı onun sol mürəsigə qatdıq soquldu. Çaq onun sol beligini dəsəb ötüb getdi. Bala qutquz vilindi. Faqat yenik dərəcədə teri zəxmisi bolğan idi. Jantilan bolsa yerge yıqılıp sol beliki qanğı boyulup naq meydanda hoşinden ketti. O doktorxanığı ciddi ilip berildi. Diagnoz neticesi kişini endişeye salatdı. Sol aldı bilek, sol jaynak boğumu zaxmelengen. Sol yuqarı bileknin terisi acırap ketken. Oñ bileknin terisi yerilip ketken. Bununğa yana sol oqurak soñki, qovurğu sunuş ve öpke zaxmelenish qoşulup kelgen. Yarısı eğir boğaşka kolunu saklap gili şaraydı hazırlanmay, doktor onun sol yukarı belikini kesiş operasiyası kıldı. 3 gündin kiyin Jantilan hoşığı kilip, ıhtiyarsız sol kolu bilen bedenini terep turmakçı buldu. Lekin kupkuruk sol mürüsünü tuttu. Ömrüde bir neç temimi yaş dökmeyen bu dekkan ayal özünü tutu alanmay öngrep yığılap getdi. Bazla onun din puşayman kığan kımgallıqını soruğanda o köz yaşlarını sürtüp ärzeydi. Bala ämdili 2 yaşqa kiripdi. Şundaq kiçik. Bir kol bilen bir canını almaştursam ärzeydi. Dedi. O yana mundaq dedi. Eğer mən ziyan tatıp balınımı kutquzamagan bolsam, ondaq da çoqum kallamdan ötmeydi. Hazır bala hayat kapdı. Mən hatırjan boldum. Lekin doktorxonadan chiqib uyga qaytib kelganda haqiqiy sinoq amtila boshlangan edi. Xamandagi bambuk sivat, oshxonadagi tömür qazan, deraza tagchisidagi attirgul qatorliqlarning hammasi uni saqlab atadi. Lekin sol qo'li amda uningga yordam qilolmaydi. Her bir adetki gün kaytadan ögünüşke teyişlik qiyin temiga aylanğan idi. Äň täsbogyny hiyali tuyğu payda qılıp ağırış. Sol belikini 47 yıl işildip, çoŋ meňsi onun kesilgenligini tehi qubul qımmağan idi. Her günü yerim keçide

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saqlan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab teni caman öyünüz qaydışınız ümit qılmız. Hürmetlik radio anıqıçılar, Qatnaş Liniyası programımızın yaxdırıp anışalarını karşalımız. Mən programları yasetse Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş Liniyası programısı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yan taratqo əbdisi Sılu Şetin'de Maskadam'da anıldı. Programımızın Sılu Şetin əbdisi'ma anışalarını karşalımız. Dostlar programımızda başlayıp aldı. Qaysı yollarda ketibat sizlarga ketibatqa yollarningi hozirgi qatnash ahvoli qandoq, to'silish bormi yoki ravonmi degandek. Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori bo'lsanglar bo'ldi, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ldi. Uningdan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Yana shundaqlar, men yo'l uchori bera olmaydim, lekin programma qatnashsam bo'ladi deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarning programmani anglayotganligingizni bildirish orqali programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qarshi olamiz.

0: Programımız başlanış bilen tanlanma obudu akımız Yoluf Çori, Şenhua Canobi yolları hazırca Ravan kendine uçurunu berip de buldu. Rahmet uçurunuzga. Onun başka Nur'ninki avazlı uçuru itip gebdu. Anlaylı. Nur kaysi yol bilekledin. Yoluf Çori bədikin.
1: Özellikle Tetrisetçiler yaşın sile yukarı bire. Şenhua Canobi yollarım koşuyorum işte Ravan kendine. Ben şu parti yakan normal gazdeyi seçile tımaşı yok ha.
0: Buldu, rahmet. Onun başka Zühre Hanım özünün programını anlavat kalığını bildirip uçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet. Kaplan'ınki avazlı uçur bakı anlaylı.
2: İlahi kızarlarına uzasına göre.
0: Yaşı.
2: Ama ben o canlı atladı gelmiş. Bolsa bol karaptan karışır. Ben kendisi konu sanıyordur.
0: Buldu, rahmet. Eslemen'inki avazlı uçuru.
3: Eyvah alın bir daha kaç kişi geldi ne? Yaşı mı?
0: Yaşı.
3: Yolları, bu şiğini aldı. Sukarabinin yolları. Koşuk yolları hemen kendimi aldı.

0: Yönüş Travan, Deydo Boldo Rahmet, Müşü Kaşkaylıkı dostlarımız Müşü Ufçörde ünümlük paylanıp kağa isle. Kaplanın avazlı kuçori.
1: Evet, kızma, Pauşenlo'da ki sattım ya, gidin. Yani maşa Kuvanı Pauşen'sa karatmanga yönüş aralan kena.
0: Boldo Rahmet, Ufçörde ha?

0: Adiljon peyzavatdy mawa bekdi tok yamgyr ýygyp toxtady deýdi. Buldy Eslemäninki awazlyk uçur edip gapdy anlaýly. Eslemä.
1: Zulhavri, Nishnuslan, Dağıldın, Peske, Kozdan, Dın, Davaza, Karat, Banga, Yılmış, Maşınlar, Biraz, Tepken, Cumaza, Tosuşpa.
0: Buldu, rahmet. Radio alğış dostlar dektanla katnaş bilimlerge ayet sual cevapladı bulsun. Nurgun avtomobil egileri yol boyga avtomobil toxtatışını mani kılıs serik Sizgi sızılmagan bolsa, halgança avtomobil toxtatışqa boldu dep qaraydı. Undaqta bundaq qarash toğrumu? Bu xil xata qarash kündelik qanun ijro qilish jarayonida nayt köp uchraydı. Nurgun şoperler faqat yer yuzdagi seriq rangliq toxtatışni ma'ni qilish sızgılığa qarab, seriq sızıq bolmasa, avtomobil toxtatsa boldu dep qaraydı. Amiliyette şehir yolları, motorlu katnaş vasıtları yolu, motorsuz katnaş vasıtları yolu da fakat muntizm toxtalğı orni sızıqı sızılmağan bolsala, prinsip cahette motorlu katnaş vasıtlarını toxtutuşqa ruhsat kılınmaydı. Yeryüzdeki belgi sızıqıdan başqa yolunun iki tarafıdaki toxtutuşunu mani kılış belgi taxtısı, ultrak rayon dervası, amivi katnaş bekti, ot ötürüş kutquzuş yolu, piyadla ötüş doğru yolu qatarlıq, orullada seriq sızıq belgisi bolmasa mı, oxşaşla, avtomobil toxtutuş mani kılındı. Qismen yol bileklerde vaqtlıq avtomobil toxtutuşqa ruxsat kılındı. Lekin, vaqtlıq toxtutuş uzun vaqt avtomobil toxtutuşqa buludu digerlik emez. Yolcular avtomobilden çıkıp düşkenden kin şu yoldan derhal ayrılış gerek. Avtomobilini toxtutup adam saxlaşqa, uzun vaqt telefonda paranlaşqa bulmaydı. Nurgun şoperler avtomobilde oltursaqla kanun belgilimge xilap avtomobil toxtatqanlıq hesaplanmaydı dep qaraydı. Bu mu xata qaraş? Bu vaqtda yol belgini başqurish tizginlash talabiga qarash kerak. Başqurib tizginlangan yol belgida shofer avtomobildan ayrilmagan taqdirdami, uzun vaqt avtomobil to'xtatsa, o'xshashlar qonun xilof avtomobil to'xtatishga kiradi. Dostlar, yakınlık köylerden hazırlanmış bir tarafından yol uçuyor. Anlayımız yeni bir tarafından şu kanunluğa, katnaş kanunluğa münasebetlik savatlarını anlayımız.

0: Aravan deydi o. Buldu. Onundan başka olmazsa yanlı milli tibabet tarafından rüyda taraf karap manganda maşinler selpel köpken karşı yönlü şıravanken deydi o. Uygur tibabet de. Uygur tibabet. Buldu. Yine Rişat. Rişat isimli dostumuz. Ben bu Qashqar şehrisinden bekle yaktırıp anlamadım. Qashqardaki şopur dostlar Yangwan Shaoqiu'dan yeniden yasağın iki kavet yol bilen aydırma çıkıl bulamdı. Yolunun ahir pittim o meni pakalla haberini beyranla deydi. Yangwan Shaoqiu'nun ki Shaoqiu'dan yeni yasağın iki kavet yol bilen aydırma çıkıl bulamdı. Dip sorabdı o hemen Rişat. Qashqardaki dostlarımız. Bildiğinizde olsam işte doğrusu biz gibi bir uçur kaldırıp etken bu sanla. Yine Ahmetcan'ın ki avazlı kuşur kaptı anlayılı.
1: Şanslı Gansan'ın ki oturduk tutacak çok yok. Taktım. Başka oturttu.
0: Bir parça süre devet siz. Otomobiller köpken, kızıl çırağda tosuluş bayken şunu da koy. Bulduğu dostlar kızgınlık bilen devamlılık bir hatları yol yürge asasta özünle gitti atkan her kaysi yol bilekledin. Yol uçur bəgeysle, maygaz uçur bəgeysle.

0: Abdu akımızın yol uçuru 7. oturunun aldıdaki yolları avan kendiydi. Buldu rahmet uçurunuzga. Şinfo'nun ki avazlı uçuru yitip kapdı. Anlaylı. Şinfo.
1: Yandan kavcıyla aldıca kaydırmış yollar çıkıya çıkın doludu. Yollar avan.
0: Buldu. Rişat anladınız mı? Yollar avan deydi o. Pütte deydi o. Tursun canı. Ben Kaşkar'da yan yasağın iki kavetli yolda Yanguan Şauçuyla aldıdın. Aydırımı bağlı buludu. 15 minutlu yitip bağlı buldu deydi o. Buludu ki acımı buldu ki. Ravan taksi sizden mi uçurunuzun tapşırıp aldık. Adılcan naqş tələb qılay deyəndə siz bu naqş tələb qıldığın proqramı əməs birincidən. Bu proqramı qatnaş liniyası proqramısı. Bu proqramada məşu qatnaş bilimlərə aid savatlar sözlündü, dilo misallar sözlündü. Onunun başqa yol uçuru anıltıldı deyəndək, çünmü? Şuna naqş tələb qısanla bu maydı.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizni alaydı qollagan talapqaga orla bolsa, egiz boşluqqa saglamlıqqa köngül bildiganlarning yaxşı tanlışı bolgan Ürüm şehri Şinhua Janubi yoldagi şahsat egiz boşluqqa ambulatoriyasi alaydı talap qilgan. Aloqalish telefon nomeri 0991322-9898. Onun başqa hammamiz biladigan ishiltib baqqan, anglab baqqan Barkat Ulari. Barkat Ulari 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining Şinjandagi eng tämni izlash faoliyatiga qatnashdi. Barkat ullarda yiqilgan bug'doy purqi kuchlik singib pishgan mazilik nonlar ixtiyorsiz maylimizni tassa yeyishlik tardek tatilgan langmanlar ishtarimizni ochdi. Navoiyxona, oshxona oilangizdan barkat ullari uzilmasin. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: Kaplan'ınki ağızlı kuşur edip yaptı anaylı. Kaplan.
1: Gider kılmaz, şimdi yanımız şehir çakar atmanga insanlar sula köpüğü sulası da. Karşı taraf var.
0: Buldu, rahmet uçuransa. Tor taksi ablamıttın ağızlı kuşur edip.
2: Ben deyilem, aslında burun Fethi'yi kusur direttim eskinden. Ben bunu kızbala da koyulsam da her şeye yanıtma.
0: Aslime burundun avazlık uçur bəməm deyim. Hemen eskılışım ki avazlık mı uçur bir ettiğo? Yani bir aslime mi bağı deyim? Aslime ile hili köp mü ki deyim? Nur taksiye Beijing Cənub yoluda avtomobiller köp, lakin alayda tosuluş yok deydi. Buldu, rahmet uçuranızğa. Dostlarımızdan çekti, müşü Aksu'nun avarayı deyip siz, fakat unutup kalmayısınız, Aksu'nun avarayını sorayısını buldu. Aksu'da hava bulutuk bulup, kin içildi o temperatura 9-23 Celsius gradus kuşken, cümü?

0: bilsen.
1: Tor taksi ablımıtının avazlık uçuyoruz.
2: Ben şimdi o başlığın azıcık yolla Ravan Kecim'e bunun yolunu. Ben neydi Rambo'yu istiyorsun, mutlu kaldım.
1: Ne buldum.

Yana Gül ismli dostumuz hem şu yanlıdan rüyda taraf qarab mangan yönlüşte avtomobillar köp, lekin alayda tosılış yok deydi. Buldu, rahmet fikirinizga. Ali deydi, ürümçide tor taksiye davatkan şopur usta dostlar yakşımsızlar. Bugün krabek yakşıyım, mən bu 400 koy pulgu miyip buldum dostlar. Krabek yakşı turdu bugün, sizlerim obdan miyip şanlani.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Abdu akımız yolu çöre, şaşımından aldığı kuş yönlüştü maşinla köp deydi buldu. Yine Yusuf Kadir, he? İsmim Nil Risalet kızı, ili Nijat kızı da bizimsiz o. Hidayet kızı hemen. Bana iki şagırt lazım idi. İki min koy maaş berip. Ne güçtüm ay, neyim deysiz? Ma ufçuranızım hata alıp kalan çıray o. Bu Yusuf Kadir deydi, men şikir sendonda, şendonda durup anlavatımız avazınız ne? Bana bir işki şagırt lazım idi. Aylıkıga işki mın koydu, maaş beyerip, ügetip koysam işki şagırtka demek çıkacağım.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Bana başlandı.
2: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.

0: Ondan sonra bizim ekipimiz de başlandı.
1: Aşta kılılı.
0: Vay rahmet rahmet.
1: Süren silip çavuk çılı vatan anlamıcılar rahmet.
0: Rahmet rahmet. Belki mi radyo çoğusu tanılanı bir 174 toğırla boğun buluşu olamın gözüne. Programlarımız sizlere bugün mü oylamıgan hoşallıklarını, şartlıklarını, azadlıklarını bir ıslap kasaca yapamaz. Cuma anlamıcılar.
1: Şunda kadirlik anlıgıcılar, endi mana programlarımız netigen ayak anlavat sile. Anlap emdi programımız mu dağımlaşıp, emdi ki anlaşın öde keşik yollarınızı bizemre programımızı kaya geldikini bildin la.
0: Şunda ak. Ondan sonra kadirlik anlıgıcılar programımızın en yeni yol uçurularını anlayalım sile.
1: Yana katnaş mülazimet uçuruları bilen silerini təminləyimiz.
0: Silah bilişini xalaydıqan katnaş savatlarımı dəlmanımış yada.
1: Şundaq deyimiz ki, yol yürü səpırınlarda biz silahı həmra.
0: Silah bizge həmra. Mən proqram riyasetçisi Mavlud İbrahim.
1: Mən bulsam proqram riyasetçisi Zöhrə Kerem.
0: Mənə Zöhrə Kerem. Onda olsa qadirlik anlıqçıda yolu uçuru berib proqramımız qatnışı başlayıp kəsana boludu. Nurgan anlıqçılarımız özününki bağlıqını bildirib qarşalım öz kəldiğinle ama mən kəldim. Vay yaxşı buldu degendek uçurlarını yollabdı. Rəhmət, barlıq programımızda onla vatqallığınlarını bildirib uçur yollağın dostlar. Aldı bilən sizlərə köptün köp rəhmət etimiz.
1: Şunda anlıqçılar qeyni onda xoza başqa anlıqçılarımız mı uçurlarını berib yana dağımlıq programımızı qatnasanla buludu.
0: Doğru. Beşin salonumuz XG 1074 FM.
1: Şincan 1074.

0: bu nakşının muşu cazıgısı yakışçılığın diye. Ahırda, avazlık cazıgı.
1: Oo, rahmet.
0: İğzaki çılın kan cazıgı mağabı.
1: Meşire kam kattık ya cazıgı da attım. Ondan sonra anlık uçlu aldı bilen Ürümçer'in keşkillik avarayı malumatı karsak. Bugün gece ne etkimiz geçe Ürümçer'de hava uçuk bulup, bulutlanıp, azrak ya ki otur hal yağmur ya. O da bugün yağmur yağış başlaydı ki ne keşte. Temperatura 4-15 Celsius'e birazcık çıbalıdı.
0: Hem de ət keçidin ügülük gündüz gecə yamğur arlaş qar yeğib kiyin hava bulutlanıdı temperatura mana düşüb bıraqlan birdin ol digici düşüdü yana birdin ol Celsiya gradus gecə buludu.
1: Şuna anlıqıcılar ət ki avarayı qarab qiliraq kiyimler anlanı kiyib çıxışanlarını tavsiye qılımız bolub mu oquqıcılarını hər giz yelin yolu seyip koymaylı. Ha, atanlar baldır ornumuzdan turab. Ballarımız nemi naşt kıldı mı, kımmıdı mı, somkaların tayarlı kıldı mı, bir yamğırlık kiyimlerini aldı mı?
0: Doğru.
1: Manın aldın ala bir tayarlı kıpkayla. Eğer atan anla sel bir kez doğan olsa, bugün radyo anla vatkan balıla atan anla keşti. İstik seyip koyunla, baldura kayt. Eti gerek tuğun. Eti temperatura tövelleydik ya deyin geplen çokum. Ata ananın sevmeyi sevip koyunlar.
0: Kımınlan, üzerinle kılıp, ananın balla köpünce seyli kındaklatta ayak kiyip oldu mu? Pesinde çok ayını çıkarak kiyip oldu. Şimdi bu sağ, yamğur yağış ötüp gitti demez mi? Şuna şimdi yamğur ötmeydi ki ayaklarını almıştırıp tayyakıp durayla.
1: Şuna et hem de nurgun atalla, hogo işke ayalla, balları çoğunup ketkelle, ya ki balları yokla. Hogo mogo işke değerli kısana buludu.
0: Ahmet.
1: Kanlanan içinimizde. Hem de üçüncü günü yani 10. ayının 16. günü keçinin 17. günü gündüz geçe bayam. Yamğur arılaş karayıp hava bulutlandı duduk. Temperatura tekimi tövbelleydi. Töven temperatura 0 Celsius градус, yukarı temperatura aran 9 Celsius градус oldu.
0: Demek avarayını akvalı muşundakken 3 gün gece 3 günlük avarayı bolsa mavi özgürüşlerge dikkat kılıp abay eskertken deke kelin kiyimler anlarını kiyilişini unutkamanla.
1: Ondan sonra dostan uçuşlarları karsak yakşı mı Meltika, yakşı mı İsamka, yakşı mı radyolarımızdan bulbulu zükre karşı donlu koş lineyada maşini bir kadar köpleken iğir dostu yok dedi. Tor taksir oku ya.
0: Buldu makul. Yani özel uçurunu anlığan bulsak avazlık uçur yakını.
1: Kaplan siz mi aka beşinizde bir nes kiyin dikkat kılın da var. Benim beşimde siz ensirmen kaplan özemden beşimde özem köngül bölümem ben. Cuma.
0: Onun sizi pişkan baş bu degen uzun zil ceryanda şunda mı?
1: Üyanla kanında ısıvatkan bulsam ben bu parını şundan karab içiydim. Beşim dinivellik miydim?
0: Özal.
2: Malı tekrar zorlara da kadar ağlamalı yakışın her cevaplarını. Bildiğin güzel boyusun, kendin alı çak boyusun. Sizinle alı çoğuluk boyusun, akıya yolu sürdürüyü tey. Teymir balla doktorlansın, ne emir karabman kayınmış da yollar revan ha demiş.
1: Valla. Tündüge bu kapat kıyırışıp, vilkakaları içilip etken nur.
3: Sayıcı tepsi tresetçine, yakışıkçına yolkar biri. Yucan yollarımı koş yolu için maçınlar sel kökker. Lekim tosaş yokar.
1: Makul rahmet.
0: Neven kutsi ravan degen uçurun işireli bəygenken, ha?
1: Oblet sarmay. Meçöndü davan tərəb kımangan işkin çaylanma ravan, meçöndü mağdem deydi, jim o sarmay.
0: Buldu. Davan beyludu maşin köpken, lekin tosuluş yokken, ha, bu acarın uçuri?
1: Danlıktan da maşilla köp tosuluş ba deydi, köşü, can mana.
0: Ha, buldu, ahkep de.
3: Ölgüde yoru kavari. Son kaçakta aldı, dur, naayta ravan.
0: Makul.
1: Nenmin Jimin Jiuchang'dan Simfulu Qarabman qayınışta Abdumabilla Köp deydi Abdusalam rahmet.
0: Yana mavu Shidachao Körükte Shoshimin tarapke burulduğan ustamla muddatın burun yol özgertip menla tolu qısılmanla da bir qısılı ağa ikvalla bakende. Anama Meylikwa Mikmasarininki aldı da şunçilik rətlik obdan umaq turvatqan şopur dostlar. Ayda anlı maşinini yolunu tosup turvat silah da püçür bəygenke mana.
1: Yaxşımı gək qıpaqdi anlı qıçılar Meylikwa'nın aldı turvatqan dostlar. Tazımış qatnaşının yukarıp əlli məzgildi turvaldıq Allah. Qanda adamlardı.
0: Şu vəzipim icra qıpaqdi bu misal.
1: Üyedikilere de çıxın acı görün çıxın. Siz tosamısınız kim tosaydı yüzünüz. Şunu da nepiz dosa deyip çıkartayım ki deyim ha.
0: Bizden belgelenge oranımızı mukum durun deyip çoğun. Hiç kim beğenmeyin deyip.
1: Onda kıman özünüz güzgelenmeyiz deyip. Anlap tırvatkanız da belki bir şey yolunu tosu etip bağın dostlar. Daha ben böyle oldu maşini köprekliyken tosluş yoktaydı. Bayam degen tanız.
0: Katnaş Matias Arayolu katnaş çoğun atırdığını aldıdın. Dunhuans can tarap karap manganda maşini bek köpken ha. Almasının beğen ufçuri.
1: Olcu çolpan solu sarıyının aldıdaki yolla ravan. Menşu.

0: Dükanda dedi, bilimiz Abdurrahman Sonkuchi dükanlarınız ne cuma?
1: Ben nege bara alaydım diye naksız gibi bek çüşüdü.
0: Dürüst mü?
1: Xotin şehri şarkı açal yolu koşulmuş duravan deyduğu cüret.
0: Reyhan Gülhanım Katarlık bir türküm anlı koşturumuz programımızda anla ötü kurban ailesi diki ya. İsmail anı atap olamadık doğurçun anla rahmet.
1: Boran taksimi hazırıma Çentancan yolu ketivatkan ke bu yolu maşilla köp depdu ha.
0: Hoş kaplan inim.
2: Aka yaşadığımız maşansın.
1: Rast inimizke.
0: Oman canım ağında rast inim mi ke?
1: Cingir cing inimizke bu.
0: Maksus nopos niyetki gene mas. Oman canım ağında rast inim mi ke?
1: Cingir cing inimizke bu.
0: Maksus nopos niyetki gene mas.
1: Ən bu da siz yana aşu aka, oy aka deyib durmusaz, qat xirəncisiniz bulduğan ininiz gəcimi?
0: Rəsmi.
1: Bir əqiqətində kam qalsa.
0: Başqasını tonumaydıqan. Akistan başqasını tonumaydıqan yaxşı inim mənim.
1: Şü şü. Üydiklər yaxşı tərbiyə qıbdı mana. Abla Kanay.
3: Birinci kitta yol xəyri ənə musiqi bir başə görürsüz sayıl uçda. Bu səhvi görüb qara kitabına azı şibatı okilə gidəm. Yol sındar alana qarşımız başı yaman köpkən bəsbət görürsüz sayıl uçda.
0: Maqul Abdukanay. Oblet Xotin taksinin ma'lum bo'lib qoldim men tuyuqsiz. Ma'lum yaxshimi? Zuhya kiyim yaxshimi? Isamka Xotindik ava gul chiroyini tutib oldi kash o'g'anda deydi. Endi shu chiroyini tutdigan vaqtlar ke qoldi hozir.
1: Nimish qilgan bo'g'idingiz deb. Ava gul chiroyini tutib oldik.
0: Xotinda bugün kechini aytkunizgacha azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 11 dan 21 selsiya gradusgacha. Yomg'ir yog'digan vaqtda shu chiroyini tutib oladi.
1: Hozir mana Alimjonmo debdi, mana Xipinaludan Rimilu yo'nalishiga manganidagi yo'lda mashinalar ko'p, to'silish xeyli og'ir deydi.
0: 19999 kuyib yiqqan deydi. Nimani ko'rib boqaman ke? Ha, mau.
1: Uy,
0: Ko'cha avtobusining oldidan bir ayol yugurib chiqibdi. Ko'cha avtobusining yenidan bir avtomobil shiddat bilan kepti. Shuning bilan avtobusning oldidan chiqqan ayol nati cho'chib ketibdi.
1: Chiqilibli ketibdi u yerga cho'chigandan.
0: Zukraning qonda cho'chiganligini u ayolning Zukraning voy voy voy voy voy voy deyishlardan his qila olasizlar, Alloh. Shuning uchun to'xtagan ko'cha avtobusi ning qishig'i kelgan vaqtda shofir do'stlar oldirmay mangaylik juma to'xtab turgan ko'cha avtobusining oldidan o'tmaylik birsa piyodalar ikkinchi birsa to'xtab turgan ko'cha avtobusining yenidan shiddat bilan o'tib ketmaylik sol qo'l tarafdan shiddat bilan o'tmaylik
1: Suma yoldan ötkende bir solgu karaylı, azırgu şopırlağı pek işten çıkıp gitirken bazı piyadeler kalmışı saklaydı o karaydı o dep.
0: O ayal yendi ki muşu avtomobilden çüçüp gitip çıkıldı de avtomobil uruv etme dedi ki. Mubada avtomobilinin sürüti diyende tiz bop gitken bosa o vakti de her işkilisige Kötürüp kopkosuz bir azap olgan
1: bolat. Tez mamende putluşup da yıkılıp da bir açaşke bu.
0: Şunu açaşla, okuğucula, anen kendin çebdesliği ip kitap atkan bazı bir kıran yigitle. Ama olsa koç abdubasının her gizmi aldığını ötmeyli. Kendin piyadile sızıkının öteyli. Bu da ulama ciddi ütken takdirdim o. Lekin yenideki yani sol kol tarafındaki koç avtobusunun sol kol tarafında ötüp atkan şoför dostsa süratini asıltıp bana aydı.
1: Şunda hazır Şükret Çapçal mı? İsamka Ürümçede par berip siz ısık durup atkan bilen Olcada tek par bəmi de bəmey Sevidi xanı aça muzlap getip de o kayıtıp gelen deyimi de buçur yollap da Şükret.
4: Hey, onda olsa bıraklı kayıtıp gelin la. Ma bu Şükret Çapçal'ın mı? Ma Ürümçü'de balları baki emes mi? Ve müşahede silenin çapçalığı paru vekice müşahede türüp durmam silede.
1: Öydekileriniz ipli kası buldu ha? İsamka? Ya öpke yandırıp kegen mettiniz?
4: Ve yandırıp kip oga.
1: Ha, andas
4: ben yana sel türüp kaga yerim. Ya türüyü versin. Ama meyede cık yap gitem gide ben sırayım ben de.
1: Siz ne kel, üzünüz kel dediniz.
4: Ya.
1: Kütürüne yatakta mıgım ne?
4: Ya.
1: De kalsa.
4: Ve şunda edip kalsa, bu vakti de aramana çıkan pullarım badi.
1: şu.
4: Olmaydı.
1: O ilk Osman'a ütüp yegüç

0: Qadirlik anıqıcılar hazır 19'dan 50 minit ötüb de esil təmin izləyiş bağlıydımızda yani uxsasla ızcıl tırdıslərgi təvsiyə qıldığına bir qancı orun bağ obursumu mehmanlar maşqansı, mehmanlar anla basa, mehmanlar maşqansı başlasa anla boludu, tamaqlar acayip oxşaydı, muayitleri bək güzəl cümə.
1: Yeni birisi Adil Soda Sarayının uduluq etçilgən şüyü doduş hanım sizlərgi təvsiyə qıldıq şayıqınla kəsə, anandikin qızlar amraq yaxşı gördüğən niyən qosav mifin, şavi qatarlıq müşünda bir yürüş tamaqlarını yıqınla kəsə, şüyü doduş ağı berinlə bayıqı anlıqıcımız Qaysarına ayal inkas qıqandək, naitir razı bulub şa, simiz bodək şalanı yap, qoşub çıxdısla.
0: Onun başqa pəsil şirkətinin pəsil ram dendrozi işçimliğin təvsiyə qılımız, energiya tılıqlaydıqan tənlər gəb işçimliği cümə, iqizlasanla kat Tamam kapatla ba. Behram Abdullah'ın müsabakasının Ahmet'ın verip görüp gelirse bütün çıkımını pasör şirketi üstü kalıyordu. Behram Abdullah'ın resmi çalışsa hem imzası çıkken Mike'a gayrı çalışsa.
1: Abdumobil kulübü baliyeti de sizlerge tavsiye kıldığınımız namı kulaktan kulakı yetken.
0: Polonuzu ticeydiğen.
1: İsil Abdul. Mulli Grin Abdulleri.
0: Abdul'un Abdumobil'ınızı Abdul olmaştırmak için olsanız Mulli Grin Abdullerini almaştırıp yakın. Hakiki küçüğünü, önümünü şu vakti reis kılısız. Telefon 13 5 9
1: 75 75.

0: Kagidek lima kapat yurip tu. Sel cikrak bahasın yoldaşınız. Aldı bile yoldaşınız ip bahasın. Uçurlarını cik verip yoldaşınız mukapat ağaktırın. Kişkin çıkıtın bilmem sizler bir yap.
1: İşte kılanlar mı?
0: Yatı tal uçurka bir tal şey aran kiler mi ki? Yoldaşınız da koyuyorsunuz mu şimdi adam?
1: Yani doğru taksisi ablamet.
2: Ağlıkta gömrede çoturlukla yol uçuru göreyim ağa. Eğer çok görürüz mü?
1: Bolda.
0: Ablimet malım aldı bile özü bana ah töle bir tetip aksında bakayım malım da
1: gel. Resmi malımlanın gel kılışı bana başkaca buldu da Cenova gel kıldık ya bırakın.
0: Malımlanmış aldı bile ne? Ne ilişini ya ki tölesini çokum diye denla ballarınla ağacım ama.
1: Malımla şunda dedi biz hatırlayacağım desek bulduk mu bu gep ne ya?
0: Hatırlayacağım.
1: Fındı o çinleyen.
2: Süleyhan'dan çıkıp Rizyonlu kişiye kızıp geldim.
0: Buldu ma daha bazı atrabı da taksi aydık ise dostlar bir taksini şiirik daha bok baydısak mı buludu? Şunda dostlar Allah kılsanla daydı cuma. Daha bazı atrabı da bir taksini boğulap onun kendin şiirikliş baydaylı daydı cuma. Eğer kalaydı kalla basa 138 3 tane 9 60 442 138 3 tane 9 60 442 bilen alakalı şanla ben baş sizlerin hoşçakalın olan sakla atıda.
1: Memtimin toru taksi Beyhuan Gavca ma poiz stansıdan çıkıp ömçük tağı tonali 4-20 kilometre muşta up getti de tosuluş bakken ne?
0: Bekle tosulup da öse.
1: Bek tosulup da.
0: Huan kılı mı tosulup getti dedi ablikim can toru taksi rahmet.
1: Badavan yolları hazırcı ravan ki Mehmet canın hoşçakalı.
0: Mehmet Ali.
2: Şimdi koyarını aldı, ben yıkıp tosak etti, cuma açıp kakır bulanma kendim yine mavo, kışın, seçini alır yollarına kiparına.
0: Kendiniz gibi yanı alıgan bozsanız yakışıktı.
1: Yanı buptu, para atmış o yolu iken, şimdi flu terap tosul getti, iğir tosul işbadaydı.
0: Siz mi kendiniz yeni bakımsı yap para at? Belki kendi yanmayım, ama on kol terapki kayırılıp la, onun kendi kışın seçini terap dümanga akışaydı, cuma.
1: Buldu. Gülmeyre tırışına tırışına soğat ip bakmakalla bir tırış bir kınla kini.
0: Tünügün bir buldu. Dodo şalanın ciddiğini kımaydı. Şu. Eğer akmara vayt onu ya görüşler alım et sana onunla. Hel tırış bak sana buldu. Cuma.
1: Buldu ha. Yani kargay kız kan da. Gekılına. Yani Mehmet taksinin uçurunu anla bakaydı.
2: Ben kızıkken. Uçurun.
1: Fıçırınız, pekka çık bakmakan sizin Mehmet taksi ya?
0: Siz mi kızık ya kızızken? Biz de fıçırını verip koyup kendi suyla alırdık aşağı ama.
1: Bəgən bolsa suylus meyletim alıp bir tal fıçırmış ki. O 13'tü bəgən fıçırını biz hazır koysak neyme dəp kaldı anlıqışlağı alıq. Əməsliliği kımmeti yok. Vaxt ütketke fıçırdan aşırı paylanıp mağamda Mehmet taksi siz mi kızık ya kıldıkken siz?
0: Hem de obdan oylan ha? Kimni qiziq kepirka bu? Shunda mi? Bizga qayt-qayt uchirib berayotganlarni kim o'ldi? Yig'ishtirib bilaman otimiz.
1: Siz 13 ta emas, mana 19 dan boshlab uchirib berib, ana qilgan gaplarni desangiz tamoman bo'ldi Mehmet taksi.
0: Qaqshimanglar. Vallah, qaqshimanglar juma. Amal yo'q, hozir sizlar. Sizlar bo'lsanglar qanday qilatdinglar? O'zingizlarning uchirini qo'yamtinglar, boshqalarningini ham qo'yamtinglar. Bir to'g'ri tushunish asl bo'lsin, juma.
1: Uchirlar bilan qatnashinglar, bevosita mukofotni so'rasanglar, ma'lum tushkimizning kim mijozini bilasizlar.
0: Mumkin.
1: So'ragan qargiz kelmaymiz.
0: Bilmaymiz.
1: Cho'qim uchur degandek to'kib qo'shgan amalqi natijalarga qarab turib, xizmat ko'rsatgan ishbadanlarga qarab turib, ma anglug'ishlar uchun ko'rsatgan xizmat ham ishbadanlarga qarab turib, anadekin mukofotlash eparmiz biz bunda.
0: G'aqqilib qolasizlar, so'ragan. Yaxshi, g'aqqa donmaydi qallar, eng yaxshi so'rmanglar mukofotni. Uzanlarının küçüğünle olan günü kuşu bir eşkinin oran bir alayımız ki. Lekin rahmet sizlerin ki programımız için köstü vatkan tırışçallıklarınla, acırlarınla bilip duruvatımız. Kanda akılımız hem de biz mi? Mukapat az, sizler bekçik.
1: Şu.
0: Saat doğruluğunu açıp olalım.
1: Aşta bulsun.
0: Hazır kaydık elimiz.
3: Бейжің вақты саат 20. Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərbi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğı yaraydıqan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianşan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öydə tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız bulur. Tianşandaki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdəliksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25 tan.
1: Deydi yenişe, qaşqa yenişedin konseyi qarab manğandaki yollara vanki Roşen Gülün bəygən uçuruyə.
0: Makul. Qadırdık anlısıdan da olsa yana uçurulur anla yenilandı.

0: Şimdi kılıkı onu kayırıldığın yolunu egellep durduğun. Mahsus başkalarının ki mışı sızık desep ötüşük mecbur kıldığı adamla akıdı gel kısak. Ve bir yarım saat mi toşmaydı. Bu bekkep kıldık bu mısa. Katına saksılarımızı köse kuyruğunu kadı kılıyordu. Tiki bitiydi. Ve ben de ötüptüm, benim de ötüptüm. Ve hata kıldım, okumaptım, bilmaptım. Emeliyet emini biliyordu. Lakin şu şahsiyetçilik, özdüm başka adamla oylamaslık deyin gibi. Onda kımsanla bulat diye anlıyorsunlar. Mal bazı dostlarımız da mısın mı? Sızlık desep ötüdü kaydı kılıp kılıdı şimdi ama.
1: Şu yolda manganda şu karısanla bulat diye.
0: La işte bak öyle bizden idarının aldığın daha bazı karak mangayın üstü yaptın mı bulla köpe. Hazır ballanı koyutup durma balla piyadla ötüşme sızıkını ötü batıdı şu an. Dostlarımızın ki okuçla maşı piyadla ötüşme sızıkı kege vaktıra yol yürüp menşanlan tavsiye kılımıza.
1: Beyhan Gavcada maşın azlığını mağa içi men deb şakırca ne yapıp taştak bu oylaş kılmaz mı bu gini?
0: O için de kılmasanız sen tezirek cüm o. Davan şılı çıcan şızılı kovu da aptın mı bulla köp deydi sahar digen dostumuz ya rahmet.
1: Buldu.
0: Hem de anlı uçulama o yollarınızda biz hemre programımızda İsil temli izleş faaliyetimizde devamlılık durdu sizlere tavsiye kıldığınız. Ahmer Vahit Unya Gürüç açık sorularını işletip Xeyriyet Allah'ın alkışı gelişip gülü batkın. Ma davam full event yeniden içilgan mihmallarım aşkan seyici mi?
1: Yine Adıl Soğudu Sarayı'nın ki karşı tarafıdaki işki kayvatlı binanın ne aşı işkinci kayvatıgi içilgan şahları acayip okşaydıgan şüyü doğdu şah.
0: Onun da başka Pesil Şirketi'nin Pesil Ram Dengerci isimli gene sizlere kuvvet oluklaydı, energiyat oluklaydıgan Dengerci isimli. Kattı mı kapatlaba? Ağzını savma akılışını katli unutumu karşılaştı mı?
1: Abdumobil klubu paliyeti de silahını davamlık ızcıl tavsiye kılımız namı kulaktan kulağı yetken.
0: Fulunuzu ticaydı
1: lan. Esil Abdul.
0: Molly Green Abdulları. Şunda mı?
1: Şunda.
0: Abdumobil'inlağı Abdul olmaştırmak için sana Molly Green Abdullarını koyunla. Fulunan ticaydı. 13-5-9-75-75. Şunda
1: mı? Molly Green'in gibi kutlusak Söhre Canım diye anlıkçımız mı deptu? Sizler işte şu peyzevat naysiğe kırgandım, ayakşım sizler deptu. Yollar şunda ravan ki, ama o ligerin aptoldum birini ben sağlam maşınam koyuvasam bulam ki dep gep kuvattım edip.
0: Doldu. Lekin bugün beyrenmeyimiz.
1: Şu.
0: Tünü gün beyrip olduk.
1: Pat gekip durun, arık ettim. Uçur yollaydıken siz şu mukapatın cidilike, mukapatın kipike. Aşımada bir başkalağım nebiyet kızdığan uçurla boğan bolsa Zühre canim veslin izdep Mulli girinni sana tutkuzdum dep bir bitip tukamaz mı?
0: Daha sonra programımızın ahırı ulaşma ay beşiden başlayıp uçuruyor lan. Çıma? Gene onda asa Kazıven çantondaydım. Kazıven taraflarda yaptım mı bunlar normalken ya?
1: Liudavan körüktün ötüp Tunghaja diye ne o?
0: Liudavan körüktü etkendeki kanda oldu. Bizimiz de oturayla tayır tor taksi.
1: Bir korana bir yazgan ne kanda otuzlu kitip tu. Şıkıp Liudavan körüktün ötkendinkin fukamaya kaldı.
0: Tunghaja.
1: Tunghaja diye ne o? Ne cüge bu?
0: Bu şu Liudavan körüktün ötkenle uzanla tasavvur kılınla tostu kitip tucuma koşlanıyordu ya. Kadirli kanlı kuşlar şimdi akıllı bazır 20'den 24, 25 mit üteydi yaptık o.
1: Ha.
0: Daha kısa hazırak eylallarımız var. Eylallarını alıp katkileydi.
2: Aka egilik tiklemek edigentem.
3: Ondakta sana bir yan tonuşturay. Altın bulak yan telefon bazırda fuka icar gibi erildiken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkla şoğulansam oldukken. Altın bulak yan telefon bazırı, yan telefon sitvağa heridalağa tokluğu, ekran çaplığı soğuk kıldık etekhe.
2: Ornet Yaşar ayını azatlık canıbı ile Altın bulak soğuk sarayı birinci kıvet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
4: Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçi Longchan Kutsirke Tianshan birinci numarlık turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidən örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmm ayılının küllikki 270 graduslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy sitiviliş köngünüzdü kerekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Tan күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагаздардын дарыжасы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдурду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагаздардын дарыжасы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта. Birleşme haberleşişi 10.010 kızlık lüneyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus lüneyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşişi.
0: Onda olsa yana bir 3 minut tek vaktimiz var.
1: Ondan sonra uçurlardan anlaylı ya.
0: Anlaymış.
6: Mevlütka, mevlütka, mateşka.
0: Düzlük mü?
6: İngiltere Tırkan'dan aldık. Bu sosyal kişi 10 minit oldu elini diyelim öyle.
0: Makul.
6: Beş maşin köp.
0: Buldu, buldu. Tapşırıp aldık rahmet. Kimden uçur oldu?
1: İsminim taz oku bulup olmadı ya. Ondan sonra
0: ayıp.
6: Adam diyor, etçiler, makaşka, şerit yolları. Maşşerif mi, garip yönleşti, makine köprü, çıkar.
0: Karış yolunu şıravan demek ki, buldu rahmet ha.
1: Nenzen taraftan Şamoçan taraf karap mangandımı maşin pek köp geldiydi olmazsa.
0: Nur.
7: Uzadın aldı bu koç yerli için maşin sev köp azırak tutsak
0: vakit. Ha buldu iş kançamaz ki onda olsa cuma.
1: Abdurimka kekla anı video.
8: Kocu da yol kavri. Kalı bir yer köylü. Mekman yol yakınsın. Sen kim tekrar bir köylü kızın tıra karap aldın yolları var.
0: Buldu rahmet. Kaderli kanlı kocula. Moyum uçurdum riski kaldım konak ha. Cihanda mao yunca lüke bize o köpke saat zikirmeden zikirim 5 minitken de mao aeroportta xeridala köpken sonra taksi çıstamlanı ki derhal aeroportka menşilmet kılmazaydı. Aeroport etrafındaki taksi çıstamla aeroport kırken basanlacıma zikirmede 25 minitken de başlayıp xeridala köpke işki başlattı. Kaderlik anlıkçılar şunun bilen programımız ahırlaştı. Programımız yaktırıp anlıgan, programımız kızgılık bilen uçturu bəgən bağırlıq dostlarımızga. Hatta uçturu bəmsin programımızı anlıgan bağırlıq dostlarımızga. Köptün köp rahmat eytimiz, rahmat.
1: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zöhre Kerem.
1: Hayır xoş, aman bu qayısla.
0: Hayır xoş, ətki programımız anlaşın tıxamı qayısla.

0: Rob vaadiga amal qilishimizga qulaylik yaratdi. Hozirga qadar Alatau tosh yo'l portining yuk transport liniyasi 80 davlat va rayonni qoplab, Xinjiangning sirtqi yuzlangan iqtisod taraqqiyotidagi muhim tugunga aylandi. Alatau chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti ahli iqtidorlik tekshirish uskunasiga tayinib, tamojnidan o'tkazish vaqt chekini sijil qisqartib, tamojnidan o'tkazish tartibini a'lolashtirdi. Alatau chegaradan kirish chiqish davlat mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining xalq soqchisi Tang Fuxing mundaq dedi. Tamojna qatorliq tarmoqlar bilan bo'lgan birlashib vazifa ijro qilish, birlashib harakatlanishni cho'nqirlashtirib, oldin kelishib tamojnadan o'tkazish, turga ayirib tekshirishni qulaylashtirish tadbirlarini amaliyalashtirib, avtomobillarning turib qilish vaqtini eng zo'r darajada qisqartib, yuqori unumlik, qulay, dal joyida bo'lgan tamojnadan o'tkazish kapalti orqali chegara halqigan savdoning ravonligi, muqimligini butun kuch bilan qo'g'dirdik.
1: Stansımız muhbirleri Tang Shuijian, Ren Qichao xabar qiladi. Avtonom rayonning 2026 yillik ijtimoiy kapalat mulozimatini hamma oilaga yetkazish faoliyatining boshlanish marosimi bugun tushdan burun Qashqar shahrida o'tkazildi. Xinjiangdagi joylar mas qadamda boshlab siyosat mulozimat bejirish kuchini asosiy qatlamga tushirishga turtki bo'lib, ijtimoiy kapalat siyosatini hamma oilaga yetkazdi.
0: Bu qitimli faoliyatda hamma odam mas'uliyatini ado qilish, hamma odam bahrlanish bosh tema qilingan bo'lib, naq maydonda siyosatdan maslahat berish, ta'minotni oldin hisoblash, ishdi yorilishning oldini olish tashviqoti, boj tarmoqlari, davolanish kapalti tarmoqlari, banka birlashib bejirish qatorliq mulozimat maxsus rayonlari ta'sis qilindi. Shuning bilan birga ko'rinishlik drama, bosh temiliq VCR, naq maydonda bayon qilish qatorliq shakllarda delo orqali qonun tushundirilib, ijtimoiy kapolat siyosati qog'oz yuzidan ommaning qalbiga singdirildi. Qashqar viloyatlik ijtimoiy kapolat mulozimati markazi partiya yacheykasining shujisi Niu Likun naq maydonda so'zlangan nurg'un mazmunning shu joyning ijtimoiy kapolat xizmatining amaliyot natijalaridan kelganligini bildirib bundoq dedi. Ish bejirish tartibini sijil a'lolashtirib, barliq yezi bazar, kent mahallalarining ijtimoiy kapolat asosiy qatlam mulozimat supillari bilan to'liq qoplanishni ishga oshirdik. Yana ijtimoiy kapolat tarmoqlari bilan banka bir gavdalashgan mulozimat to'r nuqtasidan 246ni qurdik. Sug'urtaga qatnashishni tizimlash, huquq manfaatni tekshirish qatorliq bejirilish qitim soni ko'p kasblarni omma uyining atrofida bejiraladigan bo'ldi. Avtonom rayonlik ijtimoiy kapolat markazi partiya komitetining shujisi muavin mudir Li Ning kelgusi bir haftada butun Xinjiangdagi ijtimoiy kapolat xizmatchilarining mahalla, yezi kent, korxona, maktablarga berib, siyosat tashviq qilib tushundirish, sug'urtaga qatnashishga safarvar qilish, ta'minotni oldin hisoblash, aldamchilikka qarshi turish tashviqoti qatorliq xalq qulay mulozimatlarni qanot yaydirib, odam ishlatguchi o'rinlarni qonun bo'yicha sug'urtaga qatnashishga amgakchilarni tashabbuskorlik bilan sug'urtaga qatnashishga yetaklaydiganligini tonishtirib mundaq dedi. Diqqatni jonliq ishqo'rlashqanlar, yangi yachi ishqo'rlashqanlar qatorliq kishilar to'piga markazlashtirib, 5 darajalik bejirish mulozimat sistemasiga tayinib, ijtimoiy kapolat mulozimatining asosiy qatlamga birinchi safga uzartilishiga sijil turtki bo'lamiz. İctimai kapalet amvi mulazimet seviyesini sicil östürüp, yukarı sifatlik ictimai kapalet mulazimeti bilen təmilleşini küçeytip, her millet amvisini əmmi adem məsuliyetini adaqiliş, əmmi adem bəhirliniş cəriyanda teximi köp erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlik duyğısı iqi qilimiz.
1: Stansımız xəvri. To'qson nahiyasining yezi igiliki, mədəniyyət, sayahatçilik bilen işçilar uyuşması birləşdirilgən Üzümçilik kəsbi maharət müsabiqəsinin dəstləbki müsabiqəsi 10-cı ayın 13-cü günü Şabazırının Nəxul kəndindəki üzüm östürüş ülgü bazısında başlandı. Toqsun nahiyəsinin hər qaysı yez bazarlardan gələn 20 üzüm östürüş mahiri meydanda maharət göstərdi. Musabıqda Şujayının üzümçilik kəsbinin tərəqqiyat

0: Қадірлік достар, тәнтәрбия сағламлық программыз бүгін өзгерандар мәзмоланы мүжәсімләп диқтанға ұсынылды. Программызның алшаларын қаршалымыз, мән программы риясетсі Өрке Султан.
1: Hürmetlik radyo dinleyicileri dostlar, Tan terbiye ve sağlamlık programımız bugün müddet vakti doğru zorunluluğa sunuldu. Programımızın avalıkta yaktırıp anlaşılan karşılığımız, men program riyasetçisi Sülpiye Atıkadır. Onda o sağlıklı dostlarımız programımızın ki gündelik tertibi boyunca biz dövende Ürümçinin kelgüsü 3 günlük kavaraydın birliğe məlumatlıq dikkat kılaylı.
0: Hoş olmasa dostlar, Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük kavarayga dikkat kısak. 10. ayının 14. günü keçiden 15. günü künzü geçe hava uçuk bulup, bazda bulutuk buldu. Yani arkadan hava bulutuk bulup, kin azraq yamğur yığıp, oturhal yamğur özgürütken temperatura 4 Celsiya gradistin 15 Celsiya gradistikçi buldukken 3 bal şamal çıkıp, kin 5-6 bal boran özgürütken dostlar. 10-cı ayın 15-ci günü keçidən 16-cı günü künzü keçə yağmur aralaş qar yığıb kin hava bulutlu oldu. Temperatura 1 Celsiya gradistin 6 Celsiya gradisçi oldu. 10-cı ayın 16-cı günü keçidən 17-ci günü künzü keçə hava açıq olub bəzdə bulutlu oldu. Temperatura 0 Celsiya gradistin 9 Celsiya gradisçi oldu.
1: Anlıqışı dostlarımız Avaraylık məlumatlar anlap ötdüğünle temperatür özgürüşü olurken yamğur aralaş kar yağıdırken şuna dostlarımız denki ama şimdi alayda avaray şarait ehvalda keyin işke səpərgi çıxmaqçı boğan dostlarımızdan səpər təyyarlıqlarını puxta kalışını, keyim keçəkini, obdan keyişini etigenli balların yolu sağa vaxtıda balların keyim keçəklərinin qeylinliqiga alayda köngül bölüşünü tavsiye qılımız Muşu noxtlaq alayda yıxatıb ötgeyizdir. Onda özanlıqış dostlarımız özanla anlayıp atkan şu programımızda anlayışkı imkaniyet bu atkan şu jürtlada durup programımız katnası anlayıp oludu. Men atkan yol bileklerinden din yol katnaş uçur bolsa berip men işinlerini kızın karşı alımız. Bizden vision süpümüzün numarı

0: Fıçırladın bakene ma Abdu Efendi fıçır verip de daşımın şavuşmen tereplerde yolları avanken deydi rahmetçi mi?
1: Onun da başka galibiyet yolları ravay kereke fıçırını yollap da çünkü yağmurçumuz programlarını yaktırıp bana atkılıkını bildirip fıçırlarını yollap da mahmet yağmurçumuz mu hem şu. Gülleri onlara rahmet. Dostlarına fıçırlar rahmet.

0: Hürmetlik radyo dinleyicileri dostlar, yukarıda ten terbiye ve sağlamlık programımız boyunca anlatış verdik. Programımızı yaktırıp anlayıp, fikir verip katlaşkan barlık dostlar, rahmet eydimiz.
1: Rahmet eydimiz dostlar.
0: Mikrofon aldıdık riyasetçiler, Ürke Sultan bilen Zülfiye Abdikadir.
1: Nöbetçi Muharı Murat Kopar.
0: Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.
1: Hayır hoş dostlar, birazdan kinki, hayırlı akşam programımız görüşeyle.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səbrinizdi biz sırdaş programımızın alışınlarını karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqın.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, programımız mullarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlışınlarını çin, dilimizden ümit qalımız,

0: kaptı mı ne? Dep kuyun. Baş kim ki yuvasın? Mevlut kamdan bir şey soğutup kaldı. Dep ensirmanla.
1: Beşinin terisi şunda kilin mevlut. Yüzünün terisi kilin digenini anlayan. Lekin başının terisi kilin digenini anlamayan buluşunlar mümkün. Dostlar ma ürümcünün hele bir nöldün tüven 20-30 gradusta kışlarda tavlanan başa bu.
0: Doğru.
1: İşçide lıkkı de bilin ba onun üstüge. Kilinlap ketken.

0: Janub AVSSi Ürümçide tunji qetim, Jiyang ve Lianyungangga baradigan ikki yangi AVS noqtasi açtı. Bu Janub AVSSining Xinjiangdagi AVS liniyasi torining yanimo ilgirilgan halda Sharqi Janub dengiz bo'yi rayonlari ve Jiangsuning shimolidagi markaziy rayonlarga kengayganligidan derak berdi. Bunun içinde Ürümçi, Chongqing, Jiyang AVS liniyasi da plan bo'yicha har kuni bir navbatchi aeroplan uchadi. Bu AVS liniyasi Janub AVS'sining Xinjiang bilan Guangdongning sharqiy rayonini tutashtirgan tunji AVS liniyasi hisoblanadi. Ürümçi, Taiyuan, Lianyungang AVS liniyasida har haftaning dushanba, seyshanba, payshanba, shanba kunlari navbatchi aeroplan uchadi.
1: Bundan boshqa yangi AVS faslida Ürümçi, Taiyuan, Jiaxing AVS liniyasida navbatchi aeroplan o'xshashlar har charshanba, juma, yakshanba kunlari uchadi. Yeng aviyasiya pasida Janub aviyasiyasi Ürümçidin bivasda Chengdu Shuangliu aeroporti ve Chengdu Tianfu aeroporti, Shanghai Hongqiao aeroporti ve Shanghai Pudong aeroportiga tutishidigan aviyasiya liniyasini ichib, ikki cho'ng nuqtalik shaharda bir shahardagi ikki aeroportni to'liq qoplashni ishga oshirdi. Buning ichidan Ürümçi Chengdu Shuangliu aviyasiya liniyasida har kuni bir navbatchi aeroplan uchdi. Yangidan ochilgan Ürümçi Shanghai Pudong aviyasiya liniyasida har kuni bir navbatchi aeroplan uchdi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bizdə daş proqramımızda anlavatsızlar. Onda bolsa, məzmunlarımız deyiqtanladı bolsun, məzmunlarımızdan. Radio sayayıtı sahibimizdeki məzmunlağı dostlar acayip amraq. Hmm. Şu radio dolguları arqılı, xuddi özü biz tonuşturgan şu jayğı bağandak yes duyğulağı çömülüdü dəb oylaymız.
1: Doğra.
0: Aildeki dostlar, maşinayı dəb atqan dostlar, güzel jaylağa, xiyalan radio

Hürmetlik radio anguçlar, keşkinle xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programı sorulaştırılgan yıkımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anlaşılan ümit kılımız, ben program reisiyetisi Örke Sultan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa aptisi Sılışı Tengni Maskaramda anıltıldı. Programımızın Sılışı Teng aptisirme anlaşılanı karşalımız dostlar. Elbette dostlarım programımız oralaştırılgan nakşılan anlayış. Yürüvatka yol beləklərdən yol uçur vermeyen

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızda Mevlana Niyaz Orlişi'deki Söygü Nakşi namlı nakşıyla başlayalımız. Kendi hazırlanmayı dostlar. Merhamet.

Hoşuna sağlıklı dostlar, dünkü gafçırla karayımız, zükre anlı uçumuz güllerini yollap kepsiz programla kızgın karşı alımız, kele yüken dostumuzdaki gülçaylarına rahmet. Programların içinde ayaktırıp anla vatkalıkını bildirip şırlan yollap. Size Zübeyre sanımız karşı alımız, örge çaka yakışma keşkeniz, hayırlık olsun dep gülçaylarını yollap kepsiz. Amin gülerimiz, siz de mi programımızda kızgın karşı alımız? Kün ten anlı uçumuzun mu programlarını ayaktırıp anla vatkalıkını bildirip yollan gülçaylarına rahmet. Dostlar, hoşçakalın rahmet. Hoşuna sormetlik radyo anlaşılır. Lirik monok şok güllerimiz devamlı hayırlı akşam programımızda buldu. Dostlarım ki monok şok güllerin devamlı kozır ağaç uçur lavası devamlı hüllap duruşunu mütkülümüz. Ve işin sıpımızın numarı XG1074 FM yeri CG1074 FM dostlar. Dostlarım uçurlarına devamlı karsamına Rabia Mapay'ın iki uçurlarını tapşırıp aldık. Gül çaylarına köptün köpü rahmet dostlar. Kaderlik anlaşıla tüvende Nebire Seypullah Orlıgan Can Ana Anamlıq Nakşin 2 oğlu zırınla olsunumuz. Merhamet dostlar.

Dostlarım, hoşçakalın. Karsak Abdurimcan, Yakşı Merkez, Kaşkay şehrinin Paynap yolları, Koş yönüşte Raban deyip, Kadınaş uçurduğun yol yaptıken uçuran. Dostlar uçurulurdun, Abdurimcan uçuranızı tapışırır balık, uçuranıza rahmet. Dostlar uçurulu olsa daha mı hılap dostlarla buldu. Beşin sıpımızın numara XC1074 FM, yani CC1074 FM dostlar. Hoşçakalın, kaderli radyo anlaşılar tüvende, Urna Şura, Hualan Katarlıkla uğurluğun. Akku kelsi ketmeydi o namlıq Mongolçı nakşına birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: Қош, достарын кеге құшырлаға қазарланды, рахмет. Ен авазлық құшырлаға кен, Амангүл әріміз, ой, яқшы ма, ұмдан тұрдыңыз ма, бағым сіз әрі? Яқшы ма, зарланды, рахмет. Ен авазлық құшырлаға кен, Амангүл әріміз, ой, яқшы ма, ұмдан тұрдыңыз ма, бағым сіз әрі? Яқшы ма?
1: Көркесе яқшы тұрдыңыз ма, мен келдім, мен бұны екен дағамлық аңлаймен.
0: Қызын қаршалымыз.
1: Аңлаймай қалдым,
0: дағамлық
1: аңлаймен яқшы тұрдыңыз ма?
0: Bəlan, bəlan, özünüz yaxşı tutdunuzmu? Sayət oxuyub tutdunuzmu? Əgər də sayətlərdə hər qanday yerlərdə oxusanlar, siluşu tinəpdik dalını telefonunuzla çürüləşdə otqan məlumatımı? O sayət deyib qapsız, tağ bax siqnal bana. Həm yeri çıxdı. Çünmü? Radionu qoltuqlara götürə minişimi acizsiz. Xatırcam özünüzlər. Nə də anlığınla o şeydir. Anla versinlər. Uçurlarını yolla versinlər. Bəlan da. Turğun Cavustam yaxşımı?
2: Ülke sultanken kadar yakışı mı? Aksu baynayasın yolu kiri bersen Aksu baynayasın azat yolu koş Yüzüm sıramancı mı? Taksi maçlar kadar gelmek kadar yok.
0: Ben bir oturayım ha. Birden saklama programı akırda. Tazı bir aylandırıp dizin Aksu baynayasın. Kanda. Güzel nereden mizin ki avazlık çırvaki.

0: Hoş dostlar deki uçurlarda da karayımız. Yolla sanlıcımız namazlık şuraya yakış mı?
1: Hoş geldin. Hoş geldin yolu kavre. Ağzında sesin karşılık oldu çıkarımı. Yolla maaşı davam. Yani şu Kıracak ve Ebrecim İsim nasıllarımızın sonunda obdan Oğuzur aldık. Rahmet. Kıyasası ilim.
0: Болду рахмат шоронсга. Хошонда сөрмөтлүк радио аңлуучулар. Эмди Гүлбахар Аматорлугун Шеринжан намлык накшыны бирликте озурлуңуз. Мархамат достор.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdınız. Çıray güzelleştiriş iktidarını kullanmayan bu suratxana nemişqa həməylərinin yaxtırışıqa erişidu? Tövəndə müşəxtiki məzmun dəxtinladı boludu. Tar suratxanada fotoğraf Zhang Yongchang suratki çüşkücüge təmkin halda. Yaqınıraq kilin, külümsirang, enlikinizni azraq jigib, bədəninizni yan çıqılın, naiti yaxşi, dedi. Bu yıl 67 yaşqı kirgən Zhang Yongchang aldığa səl pəl eğişkinice aparatının suratki eliş ramkısıgı tikilip durup, barmaqları bilən zatorni yenik bastı. Zhang Yongchang'nın suratxanısı Beijing şehri Xicheng rayonu Weikang Hutun köçesindeki 7-ci numarlıq qoroğa caylaşkan bulup, anç çoğun bomğan öyde suratki çüşmekçi boğan xeyridarla cimcit kütüp olduraddı. Xeyridarlarının arası da xizmet izdimekçi boğan yaşla. Xatiri suratki çüşmekçi boğan aşıq meşuqla. Yana sırttın danqını anlap gelgen sayacilamı ba idi. Suratxanada alı bulmaş dekorasiyalar yok idi. Zhang Yongchang 20 neçe yıldan buyan özüge hemrah bop gelgen foto aparatı bilen ulanı bir-birlap suratki tartış bilen aldıraş idi. Zhang Yongchang'ın dadısı bir ömür foto surat sahasıda foto suratçilik bilen şuğullanğan. Dadısının təsirde Zhang Yongchang ösmürlik çağılırda daim karangı öyge kirvelip suratki obrazlarının doğru suyuda asta-asta ruşenliş vatqalıqını köygen. Nurning ajoyib o'zgarishi uning qalbiga chuqur ta'sir qilib, keyingi kunlarda foto surat kasbini tanlashiga turtki bo'lgan edi. 2006-yili Zhang Yongchang aslida turishliq Hongjiang suratxonasining tuzilmasi o'zgartirilib, burunqi xizmatdoshlarining ko'pinchisi boshqa chiqish yo'li izlamoqchi bo'ldi. Zhang Yongchang foto apparatini tashlab qo'yishga ko'zi qiymay, o'zi suratxona ochdi. Do'konni dastlabda Shimoliy Xinhua ko'chasida ochdi. Keyin Xutong'nın işkirsige köçüp kirdi. Xutong suratxanısı sanap tügetküsüz kişilik hayat yolunu hatırladı. Bazı xeridarla bu suratxanığa tuncaqatim kagini de somkısını esip yurduğan mektep okuqçısı bolsa, 10 neçe yıldan keyin dukanğı kirgini de yaşlıq baharı urğup durğan kız yigitlerge aylanğan idi. Bazı yaş arxotollar aynı çağda toyqeta ağılı kagin bolsa, neçe yıldan keyin yana 3 can bulup aile sürüdü çüşüşge kiliş etdi. Yani bir momay Xutongdaki konu hoşnusu bulup, o özü yalğız kilip surat küçüşgen, hem de hayatının ahırı günlerde kızıga bu suratını elip getişini tapılıp, aile sikilerge əslimi kılıp kaldırgan idi. Parça-parça suratla şu kişilerinin özüp getiliş ceryani ve bir aile kişilerinin cem buluşuğa kuvahçı bolsa, yana cüdalıq ve seyginişini əks ettirip duraddı. Bir kelgen xeyrida keyin yana kilidu, dedi Zhang Yongchang. 40 neçe yıllık kəsib bilen şuğulunuş hayatı da o foto surat kəsibideki kol bilen rang beriş, pelyonka karangı öyde resim yüyüştün foto suratçilikinin rakamlık dəvrigi qadam koyğalıqıdak gayet zor özgürüşke guvaq boldi. O ekranın kəyinde turup, her bir parça surat arqılıq yıllanın ıznası ve kaynaq turmuş edini hatırladı.

Şinjandaki kutkuzuş yardım beriş kadınları kapsılıp kalan buğunu kutkuzu aldı. 10 ayının 13 günü Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanatla Bağıtçısının hizmetçisi Feng Liang bir kişi buğunu kutkuzuş çaryandaki işlerini əslap mındaq dedi. Biz yarlanğan yavayı hayvanlardan xeyli köpünü kutkuzduk. Lekin beşiğe sulyav çelek kiyilip kalan bedende yar ızba bir buğunu bu buğunu tuncuk etim uçurtuşumuz. Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanatla Bağıtçısı 10 ayının 11 günü Ürümçi Nayarlık Ormancılık ve Otlak İdarısının yardan talep kılış telefonunu tapşırıp aldı. Karşı taraf telefonda təvəlikideki Şuyşigu bazarı Şenlay Kiçik bazarı etrafıdaki bir dağcının oylısı da yarlanğan bir buğunu bayqağalıqı. Buğunu ciddi kutkuzuşka toğrı kəgəlikini etdi. Şu günü düştü Feng Liang hizmettaşları bilen nəh meydanğı yitip badi. Köz aldıdaki mənzara köpçelikini heyran kaldırdı. Bu buğunun beşiğe sulyav çelek mehkem kapsılıp kalan bulup, bedeninin yeni bir yeri yarlanğan idi. İgin işçe 3 gün ilgiri bu buğa dağçının Rişatkistin sekrep hoylığı girip almı yemekçi boğan. Ama Rişatkistin sekreş ceryanı da kursqı yarlanğan. Buğa hoyldaki sulyav çeleknin içi de su barlıqını bayqap, beşini tıkayıp su işken. Oylmağan yerden beşiğe çelek kiyilip kalıp çıkıramıgan. Bedeni yarlanğan. Onun üstüge çelek beşiğe kiyilip kalan buğaşka, buğa Rişatkistin sekrep çıkanmay, oylı da kapsılıp kalan. 3 günden kiyin dağçı egisi öyge kaytıp kegende, buğunun hoylısı da kapsılıp kalanlıqını bayqap, Ürümçi Nayarlık Ormancılık ve Otlak İdarısı'nın yardım sorğan. Hizmetçi kadınlar nəh meydanını tekşürüp, buğunun beşidiki çelekini asan çıqağılı bulmaydıqalıqı ve bedendeki taşkı yarını görüp, dərhal Şinjan Tianşan Yavay Hayvanatla Bağıtçısıdaki kutkuduş kadınları bilen alaqlaşıp bir tırap kımakçı boldı. Kutkuduş kadınları nəh meydanda hüküm kılıp, buğunun beşidiki çelekini çıkırıp, yarı eğizini bir tırap kımakçı bolsa, aldı bilen buğunu narkoz kılışı kerekliğini etdi. Buğuğa narkoz dorusu ukul kılınğan dekin, hizmetçi kadınla onun beşidiki sulyav çelekini ehtiyat bilen çıkırıp, onu kən caygı yötkep, hayatlıq alametlerini devamlıq küzütüp, andın yarı eğizini tazlap, yalluq qaytırış ukulu urdi. Antibiyotik ve parazit kurt şürüş dorusu sürgüdi. Bir taraf kılınıp oğan dekin, narkoz qaytırış dorusu ukul kılınıp, buğa tədirci uşığı keldi. Feng Liang buğunu koyup berişten yarım saat burun salametliği əsligi geldi, dedi. Arqadan kutkuzuş kadınları buğunu daladaki Bipayan rayonu başlap berip, kən təbiyatka koyup bədi.

0: Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katınaşkan barcınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan, Abduqadir, Növetçi Muharir, Patigül, Mehmet.
1: Tanıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzüm bu kapatı sizini saklap durmaqta.

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlık Tianşan'dan bepayan tarım oymalıq ıgıcı. Güzel Qanas Gölü'den hayvatlık yalpın taqıcı boğan bu güzel mənzirle kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan naqşı sadası bir gavdiga aylınıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafet kitaklı kılıdı. Kini,

güzel Şinjanga kadem taşırıp kılın. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu sizni Şinjanın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzga taklif qiladi.

Hürmetli radio dinleyiciler, emde diqqatlar programımızın yurtumdaki yeniliklar sayfasını bulsun. Hürmetli radio dinleyiciler, bu sayfamızda Şinjandan iki komandanın birli vaqtda kentler basketbol müsabaqası memleketlik halqılğış müsabaqasının mukofat eli sahnesige çıqqanlıq toğrusunu sözläp berimiz. Yaqında 2026 yıllık memleketlik kentler basketbol müsabaqası basketbol şahlıqını talışış müsabaqasının halqılğış müsabaqası Guizhou ülkesinin Taycan nayesi Taypan kentindeki kentler basketbol müsabaqası meydanında ayaqlaştı. Şinjan qağılıq komandası bilen Şinjan Turpan Eduqut rayonu komandası ayrım ikincilikke ve üçüncilikke erişti. Halkılığış müsabaka 9-cının 28-cü günü başlanıp 10-cının 5-cı günü ayaqlaştı. Memleket boyunca 16 müsabaka rayonundan gelgen 23 vekiller komandası kentler basketbol müsabakası başlangan cay Taypan kentteki cemp oldu. Şinjandan cemi 3 komanda müsabaka katlaştı. Qağılıq komandası ve Turpan Eduqut rayonu komandasının başka Ürümçiyari Midun rayonunun Çanşanzı Bazarı komandası mı halkılğış müsabıqı meydanıgı geldi. Onuncanın 5-ci günü kez saat 9'da çimpiyonluğunu talışış müsabıqısı başlandı. Şinjan Qağılıq komandası 75-91 bulup çimpiyonluğunu saklap kelevatgan Guangxi, Liuzhou, Lujay Bazarı komandası yenilip gelip ikincilikke erişti. Şinjan Qağılıq komandasının başlığı Anqar Erkin bu nöbetlik müsabıqıda her meydanda otırı hesaplan 3 numarlıq toptın 7.10-5'ni kırgızış. Cemi 3 numarlıq toptın 29'dan kırgızıştak Kaltıs ihbadısı bilen 3 numar şahiye degen namğa erişti. Şunun bilen bilen Şinjan Qağılıq komandası en yakşı müsabıqı rayonu mukafatına erişti. Anqar mındaq dedi. Taypan kentiga qayt kelib noyiti tonish his qildim. Nurg'un ko'ni top mastalari meni unutib qolmadi. 2024 yili u basketbol komandasini boshlab bu joyda kentlar basketbol musobaqasi qatnashgan edi. Bu yil bu komandadagi mahirlarning ko'pinchisi 2 yil ilgirki komanda a'zolari edi. U mundaq dedi. Bu yil 37 yoshga kirdim. Komandadagi tunji bo'lib maydonga tushganlarning o'tirchi yoshi 35 yoshdan eshib ketdi. Biz izcil məşiqni qatiy davamlaşdırdıq. Bunundan keyin texim köp yaş topçilarni komandamızga kirishga jalb qilamiz. Üçüncülükni talışış müsabaqasida Şinjan Turpan Eduqut rayonu komandası bilan Liaoning Dalian Botao komandası müsabaqalashdi. Алдыңғы ерім майданда Турпан Эдуғут районы командасы 45-ке қарсы 46 нәтиже билан алдыңғы орында турды. Кейінгі ерім майданда ішкі команда номер жиятта нөвет билан үстінлікне егілді. Мусабақа ахырлашып пүштік челінғанда мусабақа номері 79-91 болып келіп, Шинжан Турпан Эдуғут районы командасы 3-лікке ерісті. Turpan şehri Eduqut rayonluq Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayyat İdarısının başqı Uçovunun tonuşturuşuca. Şinjan Turpan Eduqut rayonu komandası da dehqan, yek sodı sanatçı, oqutqıcı, qoğan xalıq saxçısı qatarlıqla barken. Bu qetim ula ayırpılanda 100 yaşı qoğun elib berib, musabıqı qatnaşqan hər bir komandığı soğuk qılgan. Yana başlanış axırlış mürasımıda tamaşı billağa quruq üzüm, qoğun qeyqi qatarlıq alaydı məsulattan tarqatqan.

Şinjanın hemmeli yeri güzel manzaralarga tolgan. Güzellik Şinjanın asası retimi. Etrafka jimjit nazar salsanız, köz aldığınızdaki hemme manzaranın tasvirligisiz güzel tağdariya resimişkenligini bayqaysız. Her bir kadem basqan jayıñızdaki köz yetkisiz güzel manzaralar almışıp turgan kino körünüşlerdek közge taşlanıp turdu. Şinjanga kilip bu yerdeki güzel turmuşni yes kılıp, büyük baraksan orman, kuyaş nurgu çümülgen yaylağını sayat kılıp, Şinjan'ın özgeci sehri küçüdün birlikte huzurlu naylı. 107.4 Katna Sanat Radyosu, sizni Şinjan'ın güzel mənzirsidin birlikte huzurlu nışkı